Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, cumartesi günü öğle saatlerinde

31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimleriyle Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 24 derece, Ankara 22, Çankırı 22, Eskişehir 21, Karaman 28, Kayseri 28, Kırıkkale 21, Kırşehir 23, Konya 22, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 28 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimleriyle Bolu'nun kuzey kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bartın 24 derece, Bolu 20, Düzce 23, Karabük 23, Kastamonu 20 ve Zonguldak 22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 35, Bayburt 32, Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 35, Ordu 27, Rize 29, Samsun 25, Sinop 27, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 34, Erzincan 35, Erzurum 30, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 32, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 35 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava batısında parçalı, diğer yerlerde az bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 31, Kilis 31, Mardin 33, Şanlıurfa 35 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Batı Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı

ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda öğle saatlerinde 4 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber'de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin devam eden soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında 21 kişinin gözaltına alındığı, 19 kişinin de tutuklandığını hatırlatan Gürlek, Kırım'ın FETÖ'nün organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var. Yazıcıoğlu FETÖ'nün hedefindeydi. F-4 uçağından dolayı helikopterin düştüğü konusunda bir kanıt oluştu. F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantıları araştırılıyor. F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz'ün evinden çıkıyor. Pilotun Mahrem İmam'la görüşmeleri de çıkıyor. Soruşturma devam ediyor ama gördüğümüz kadarıyla burada bir organizasyon var. Özellikle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün hedefine konulup daha sonradan örgütün bu şekilde bir eylem yaptığı konusunda Ankara Başsavcılığı tarafından bir kanaat oluştu. Başsavcılık ilk operasyonu yaptı, muhtemelen devamı da gelecektir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu iki şüpheli tutuklandı. Bir zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli tutuklanmıştı. Özgür Özel'in kurduğu yeni parti ilk toplantısını yaptı. Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Toplantıda yeni partinin genel başkanlığına oy birliğiyle Özgür Özel seçildi. Genel başkanlık seçiminin ardından parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Böylece en düşük emekli aylığı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere 23.552 liraya yükseltildi. Kanunla en düşük emekli aylığının artırılmasının yanı sıra kamu ihalesi, turizm, sinema, özel öğretim kurumları, siber güvenlik, PTT personeli ve belediyelerin aydınlatma giderlerine ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Kanunla turizm sektörüne sigorta primi desteği ve imalat sanayinde istihdamı korumaya yönelik teşviklerin süresi uzatıldı. Nükleer enerji yatırımlara yönelik vergi istisnaları da hayata geçirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi hakkında cinsel taciz nedeniyle soruşturma yürütülen Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Mahkemenin 125 üye ülkesinden 82'si Han'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Görevden alma kararına 13 ülke karşı çıkarken 15 üye ülke çekimser kaldı. Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2002'deki kuruluşundan bu yana görevden alınan ilk başsavcı oldu. Ve spor, Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı özel maçta İtalya ekibi Monza'ya 2-0 mağlup oldu. İlk hazırlık maçında Ümraniye Spor'u 5-1 yenen Sarı Kırmızılı ekip, 3. hazırlık maçında ise 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde Üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 25 Temmuz Cumartesi, saatlerimiz 8-17'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler onu gösterindeki programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer alan haberleri paylaşacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Programımıza Milliyet Gazetesi'nden haberlerle başlayalım. Manşetinde gazetenin bugün ana muhalefet partisi değişti başlığı var. Türkiye'de ilk defa seçimsiz üst başlığıyla yer buluyor haber. Özgür Özel'in 91 milletvekiliyle kurduğu yeni parti meclisteki aritmetiği de değiştirdi. 2002'den bu yana aralıksız ana muhalefet olan CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5. parti oldu. Ana muhalefet görevi yeni partinin. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak dün CHP'den istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa edip yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Yeni partinin kuruluş dilekçesi de öğleden önce İçişleri Bakanlığı'na verildi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı da değişti. Yeni partinin sandalye sayısı 91, CHP'nin 44 oldu. CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5. parti oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı ise 7'ye yükseldi. Türkiye'de ilk defa seçimsiz ana muhalefet değişti. CHP ana muhalefetten düştü. Ana muhalefet yeni parti oldu. CHP 2002'den bu yana aralıksız bir şekilde ana muhalefet partisiydi. 24 yılın ardından CHP ana muhalefet koltuğunu kaybederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de 5. partisi oldu. 1995 genel seçimlerinde CHP 49 milletvekiliyle mecliste 5. parti olarak yer almıştı. Yeni partiyle hem devlette hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki protokol değişti. Yeni partinin kuruluş tarihi Lozan Antlaşması'nın yıl dönümüne denk getirildi. Özel beraberindeki milletvekilleriyle dün Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına yürüdü. Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı da Atatürk'ün talimatıyla 1926'da kurulan Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Toplantıda Özel oy birliğiyle genel başkan seçildi. Özel yeni parti kurulduktan saniyeler sonra sosyal medyadan yeni partiyi kuran milletimizdir. İşçinin yeni partisi, emeklinin yeni partisi, memurun yeni partisi, esnafın yeni partisi, çiftçinin yeni partisi, kadınların yeni partisi, gençlerin yeni partisi, Türkiye'nin yeni partisi hayırlı uğurlu olsun paylaşımını yaptı. CHP'de acil toplantı alt başlığı var. Yeni partinin kurulmasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu olağanüstü merkez yürütme kurulunu topladı. Benim derdim ülkenin temel sorunları diyen Kılıçdaroğlu pazar günü de milletvekillerini toplantıya çağırdı. Toplantıda CHP'nin bundan sonra izleyeceği yol haritası konuşulacak. Buna göre CHP'liyiz, CHP'de kalıyoruz kampanyası yaygınlaştırılacak. Siyasi yol haritası açıklanıp milletvekilleri sokağa inecek deniyor haberde. Logosu gündem oldu. Sır gibi saklanan ve bir ajans tarafından hazırlandığı ifade edilen yeni parti logosunun Özel tarafından birkaç seçenek arasından seçildiği öğrenildi. Partinin logosu ismiyle çıktı. Ancak sosyal medyada partinin logosunun tasarımı bazıları tarafından eleştirildi. Kimi de logoyu sade ve güçlü tasarım olarak nitelendirdi. O da problemi nasıl çözülecek sorusu var bir alt başlıkta. Yeni parti ana muhalefet partisi olduğu için daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'ye ait olan odaları kullanması öngörülüyor. Buna göre Özel yine aynı makam odasında olacak. CHP'ye yeni partinin iki odasının verilerek oda probleminin aşılacağı konuşuluyor. Başkanlık divanı ve komisyonlardaki üye dağılımı da değişecek. Kemalciler, özgürcüler bir diğer alt başlık. CHP'nin 44 vekilinden 25'inin Kılıçdaroğlu'yla hareket ettiği, 19'un CHP kimliği nedeniyle partide kaldığı ifade ediliyor. Bu isimler kendilerini ne özgürcü ne kemalci olarak adlandırıyor. Yeni partide de kulislere göre 60 vekil Özel'le hareket ediyor. Onun dışındakilerin mutlak butlana karşı oldukları için yeni partide oldukları belirtiliyor.
devam edelim haberlerle. Valinin eşi tutuklandı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Güvenlik korucusu Fatih Özmenli, Doku'nun telefonuna müdahale eden bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haluk Levent Yunan adalarına kaçacaktı. Adalet Bakanı Gürlek Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken çıkış yasağını öğrendi. Telefon sinyali kesildi. İzmir'e gidip tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. Levent'in deprem paralarını hesabına aktarıp kumar ve bahis oynadığını belirten Gürlek, soruşturma genişliyor. Yeni gözaltılar olabilir. Çünkü çok büyük bir organizasyon var burada diye konuştu. Dört ünlü daha ifade verdi başlığı da var bu haberin altında. Evet, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili dört ünlü daha ifade vermiş. Detayları 7. ve 8. sayfada veriliyor bu haberler Milliyet gazetesinde. Hasar ihbarları için 193 Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşların hasar ihbarlarının tek bir merkez üzerinden kolayca iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni kurdu. 1 Eylül'de faaliyete geçecek olan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi OHİM üzerinden İlk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilmeye başlanacak sevgili dinleyenlerimiz. Devam edelim haberlerle. Ayasofya bizi çok mutlu ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü için gerek İslam dünyasına gerekse tüm insanlığa kapılarını açan Ayasofya hepimizi çok mutlu ediyor. Bu mabet mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet dedi açıklamasında. Görkemli eser raflarda alt başlık Demirören Yayınları Ayasofya'nın asırlara yayılan görkemini Fethin Mührü Ayasofya Kebir Camii Şerifi isimli eserle taşlandırdı. Gravür ve minyatürlerle zenginleştirilen bu eser caminin ibadet açılışının 6. yıl dönümünde sanatseverlerle buluştu. Kitap online satış platformlarında ve kitap evlerinin raflarında yerini aldı deniyor haberde. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın 12 maddeden oluşması, süresinin 3 yıl olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla en fazla 4 kez uzatılması öngörülüyor. Yasa, cezası 10 yıldan az olan suçlular için 4 yıl, 10 yıldan fazla olanlar için 7 yıl denetimli serbestlik öngörüyor. Örgüt yöneticileri ise denetimli serbestlik kapsamı dışında tutulacak. Denetimli serbestlik formülü başlığı altında paylaşılıyor haber bugün Milliyet gazetesinde. Aşil kalkanı zayıf bulunduğu bir diğer haberin başlığı detayı ise şöyle: Yunanistan'da yönetimin İsrail'den Aşil kalkanı adını verdiği çok katmanlı bir hava savunma sistemi satın almasına resmi onay vermesi Ankara'da stratejik seviyede bir endişeye neden olmadı. Savunma sisteminin mitolojide Aşil'in topuğundaki ölümcül zafiyeti gibi Türkiye'deki yerli savunma sanayi sistemleri karşısında ciddi zayıflıklar içerdiği yorumu yapılıyor. Aydın Hasan'ın haberi 8. sayfada veriliyor detayları Milliyet gazetesinde. Güney Kıbrıs'ta dost kavgası AYK Larnaka ile Bayitar Jerusalem arasında Güney Kıbrıs Rum kesiminde oynanan UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesinde taraftar olayları yaşandı. Stad çevresinde ev sahibi ve ekibin taraftarlarıyla misafir takımın seyircileri arasında şiddet tırmandı. Taşla yapılan saldırının görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Spor haberi var. Fener'den Leo Atağa, Fenerbahçe'nin Milan'ın Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leo'yu kadrosuna katmak için somut adımlar attığı iddia edildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde oyuncuya 5 sezonluk sözleşmenin yanında 8 milyon avro net maaş teklif ettiği, rakamın bonuslarla 12 milyona çıkacağı belirtildi.
transfer sabırsızlığı. Bir diğer spor haberinin başlığı sarı kırmızılı taraftarlar takımın yeni transferleri konusunda sabırsızlanmaya başlarken yöneticiler korkulacak bir şey olmadığını, sürecin kontrollerinde olduğunu belirterek geçtiğimiz yıllardan örnekler veriyor. En az 5 futbolcu takviyesi planlanırken Lukumi ve Can Uzun gibi ismi çoktan masada olan oyuncular da bulunuyor sevgili dinleyenler. Evet, böylelikle transfer haberleriyle Milliyet gazetesini noktalamış olduk. İstanbul'a gidelim bakalım trafikte durum nasıl? Fazla yoğunluk görünmüyor İstanbul'da hafta sonu olması nedeniyle. Sevgili dinleyenlerimiz, Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetinemeç Bulvarı, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar yoğun görünüyor. Bağdat Caddesi'nde Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar yoğun. Her iki güzergahta yolculuk süreleri yaklaşık 15 dakika. Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs Yolu, Bağdat Caddesi, Ethem Efendi'den İdeal Tepe'ye kadar yaklaşık 15 dakikada gidiliyor. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Ethem Efendi'ye kadar 10 dakika yolculuk süresi. Sahil Bulvarı Caddebostan Pendik Sahil yolunda Tersane Kavşağı'ndan Yunus'a kadar, Tem'de Metris'ten Tistilkent Bulvarı'na kadar yaklaşık 10 dakikada gidiliyor. Yavadüt Caddesi Ayvansaray Kavşağı'ndan Feshane'ye kadar da yolculuk süresi 10 dakika İstanbul'da. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Bir şarkı dinleyelim, ardından gazetelerden başlıklarla basın gündem programımız devam edecek.

Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basın gündem programımızda Sabah gazetesinden paylaşalım haberler. Manşette ahbap korusuna vicdan sorgusu başlığı var. Bugün savcılık dolandırıcı olduğunu bile bile Haluk Levent'e kefil olup deprem bağışlarını ahbapa yönlendiren ünlü isimlere tek tek sordu. Halkın milyarları buhar oldu. Sorumluluk hissediyor musunuz diye soruyor. Asrın felaketinde devlet kurumlarını itibarsızlaştırıp Ahbap Derneği'ni parlatan gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses'le oyuncu Hazal Kaya dün ifade verdi. Savcılık dört isme de bağışları buhar olan halk adına vicdan soruları sordu. Ahbap çırkanlığı yapan Ruşen Çakır, adınız kullanılarak oluşturulan güvenden dolayı milyarlarca lira buhar oldu. İnsanlar kandırıldı ve binlerce ailenin ihtiyaçları karşılanamadı. Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz sorusuna pişkince sorumluluk hissetmiyorum yanıtını verdi. Kumarbaz olduğunu bile bile Haluk Levent'i parlatan Fatih Altaylı'nın ise her insan ikinci bir şansı hak eder düşüncesiyle yayınları yaptım ve tweetleri attım. Görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Sözleri vicdanları tatmin etmedi. Canlı yayınlarda ahbabı tertemiz, şeffaf diye parlatan Özlem Gürses, lağım patlasa da özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım dedi. Oyuncu Hazal Kaya depremde kahraman dediği Haluk Levent'i savcılıkta alçak ilan etti. Deprem dönemi AFAD'a bağış yok diyerek bağışları ahbaba yönlendiren Ruşen Çakır savcılıkta çark etti, devletin kurumlarını aşağılamadım diyor. İşte 86 milyon adına sorulan zor sorular. Haluk Levent'i depremden önce tanır mıydınız? Tanımıyorsanız para toplamasına neden yardımcı oldunuz? Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz? Vaatlerini yerine getirip getirmediğini kontrol ettiniz mi? Devlete giden parayı bilinmez, ahbaba giden parayı doğru ilan ettiniz. Özür dileyecek misiniz? Hak sahiplerinin zararlarını iade edecek misiniz? Şeklinde sorular sorulmuş sevgili dinleyenlerimiz. Deniz Yusufoğlu'nun haberi 11. sayfada veriliyor detaylı olarak. Çadır yalanına kandık, 5 milyon dolar kaptırdık şeklinde bir başlık var. Haluk Levent suç örgütünün ağına düşen iş adamı Enver Kutlu'nun eşi Şaziye Kutlu Sabah'a konuştu. Gölcük depremi sonrası Haluk Levent'in depremzedelere çadır yaptırdık, yardım edin yalanına kanıp 5 milyon dolarımızı kaptırdık. Eşimin kafasına silah dayayıp borcumuz yok belgesi imzalattılar. Her şeyimiz gitti diyor açıklamasında. Rüşvet altınları düğünle akladı. İzmit Belediyesi vurgunu CHP'li belediyelerin rüşveti aklamadaki uzmanlığın gözler önüne serdi. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 19 kişinin tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasındaki itiraflar dudak uçuklattı. Başkan Hürriyet'in iş adamlarından rüşvet olarak aldığı kilolarca altını legalleştirmek için oğluna yalandan sünnet düğünü yaptığı ortaya çıktı. 2022'deki sünnet düğününe partililer yoğun ilgi gösterdi bilgisi veriliyor haberde. Yeni parti ile CHP'yi böldü, cadı kazanına dönen CHP'de beklenen oldu. Özgür Özel ve yolsuzluk şüphelisi ekibi CHP'den ayrılıp yeni partiyi kurdu. 91 vekil yeni partiye geçti, 44'ü CHP'de kaldı. İmamoğlu'nun yazdığı, Özel'in sahnelediği siyasi piyes diyor yazısında Okan Müderrisoğlu değerlendirmeleri 4. sayfada veriliyor Sabah gazetesinde. Ayasofya'da ezan sesi sonsuza dek sürecek. Başkan Erdoğan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutladı. Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde cuma namazı kılan Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üstad Necip Fazıl'la yaptığımız mitinglerde rahmetli Ayasofya Kebir Camii şerifini göstererek Ayasofya bir gün açılacak derdi. 6. seneye devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Kebir Camii şerifini hamdolsun yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine kavuştu. Bu mutlu kutlu mabet
İnşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süsleyecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun diyor açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayasofya Camii 6 yılda 30 milyon ziyaretçi ağırladı bilgisi de veriliyor ayrıca haberde. Fatih'in emaneti ihtişamla yaşayacak Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu alt başlığı var. Cuma hutbesinde Ayasofya gururu başlığı da verilmiş. Detayları 10. sayfada yer buluyor bugün sabah gazetesinde. Kuzey Demir Yolu'yla lojistik üssü olacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü demir yolu ulaşımına açacak dev projenin ihalesi 14 Ekim'de sevgili dinleyenler. Gülistan'a göçmen korucu da tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Gülistan'ın cesedini gömen koruculardan Fatih Özmen önceki gün tutuklandı. Adliyeye dün sevk edilen eski Tunceli valisi Tuncay Sönel'in eşi Handan Sönel'in de tutuklanmasına karar verildi. Batı Şeria'da Yahudi terörü, Gazze şeridindeki soykırıma devam eden katil İsrail devleti, Batı Şeria'da da Filistinlilere etnik temizlik yapıyor bölgedeki.

Bilbao için 100 milyon avroluk dev operasyonu başlattı sevgili dinleyenler. Kanarya'dan çılgın operasyon Lao için 100 milyon avro başlığı ayrı olarak verilmiş haberde. Mutlu Muşlu şampiyonun hayali pilotluk LGS'de 500 tam puan alan ve eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde sürdürmek isteyen Muşlu Hivda Tanyeri, en büyük hedefim yurt dışında iyi bir pilotaj eğitim alarak pilot olmak diyor açıklamasında. LGS'de tercih listenizi son anda değiştirmeyin başlığı da var. Her iki haberde ikinci sayfada veriliyor Sabah gazetesinde. Son bir haberi aktaralım Sabah gazetesinden. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme meclisten geçti. Evet, emeklilere bu güzel haberle birlikte Sabah gazetesini noktalamış olduk. Bir şarkı dinleyelim. Ardından yine gazetelerden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

Psikolojinin Sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basını Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Spor severler için Fotomaççı gazetesine göz atmadan önce Ankaralı dinleyicilerimiz için trafiğe bakalım. Şu dakikalarda Ankara'da yoğunluk gözleniyor. İrfan Başbuğ Caddesi çevre yolu kavşağından Keçiören Sapağı'na kadar 25 dakika yolculuk süresi, Samsun yolunda Mamak kavşağından sitelere kadar 45 dakikada gidiliyor. Turgut Özal Bulvarı Fatih Köprüsü'nden sitelere kadar 25 dakikada kat ediliyor güzergah. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Hamam önünden NATO yolu girişine kadar, Celal Bayar Bulvarı Cemal Gürsel Caddesi Sıhhiye Köprüsü'nden Dikimevi kavşağına kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süreleri. İstanbul yolu Atatürk Orman Çiftliği kavşağından A City'ye kadar, Cemal Gürsel Caddesi Dikimevi kavşağından Kurtuluş kavşağına kadar, Atatürk Bulvarı Atatürk Ulus Heykeli'nden İrfan Başbuğ Caddesi çıkışına kadar 10 dakika yolculuk süreleri. 2452. Cadde 1859. Cadde Beytepe yolu Ümitköy kavşağından Migros kavşağına kadar yaklaşık 15 dakikada kat ediliyor güzergah. 1859. Cadde Beytepe yolu Migros kavşağından Alacaatlı Ümitköy kavşağına kadar 10 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Samsun yolu şehir dışına doğru yoğun görünüyor. Şehir merkezine kadar da yoğun. İstanbul yolunda şehir dışına doğru yoğun trafik. Havaalanı yolunda ise her iki yönde, yani sadece şehir merkezine kadar, düzeltiyorum, yoğunluk var Ankara'da. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Fotomaç gazetesinden paylaşalım haberler. Transfer haberleri var. Can Uzun Aslan'a koşuyor başlığıyla verilmiş sarı kırmızılı renklerde Punto ile haber. 20 yaşındaki 10 numara kulübü Eintracht Frankfurt'a "Bırakın Galatasaray'a gideyim" resti çekti. Galatasaray Can Uzun bombasını patlatmak üzere 20 yaşındaki 10 numara için Eintracht Frankfurt'a 40 milyon avro öneren Cimbom, Bundesliga kulübünün indirim yapmasını bekliyor. Alman ekibi ise 50 milyon avrodan direniyor. Avroda direniyor. Sarı kırmızılarla anlaşan Can'ın kulübüne "Bırakın Galatasaray'a gideyim" dediği belirtildi. John Lukumi Apron'da alt başlık, Cimbom John Lukumi için Bologna ile büyük ölçüde anlaştı. 4 milyon avro maaş alacak olan 28 yaşındaki stoper için İtalya ekibine toplam 16 milyon avro bonservisi ödenecek. Açıklama yapılması bekleniyor. Rafael Leao Fenerbahçe'ye doğru, bu haberde sarı lacivertli renklerde yer buluyor. Sarı lacivert renklerde Fenerbahçe Milan'ın 28 yaşındaki sol kanadına 5 yıllık anlaşma önerdi. Corriere dello Sport gazetesi Fenerbahçe'nin Milan'ın sol kanadı Rafael Leao'yu istediğini duyurdu. Haberde Galatasaray'ın da istediği 28 yaşındaki yıldız futbolcu için sarı lacivertli kulübün senelik 8 artı 4 milyon avrodan 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Serie A devi market değeri 50 milyon avro olan Portekizli yıldızı satmak istiyor. Carvajal operasyonu alt başlık, Semedo ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'ye Real Madrid'e veda eden Daniel Carvajal önerildi. Yönetim İspanyol sağ bekin taleplerini dinleme kararı verdi. Evet, devam ediyoruz. Fırtınanın Diaz planı Trabzonspor. Envavo'nun ayrılığı sonrası Fransa'da Troyes firması giyen Michael Junior Diaz için hamle yapacak. 23 yaşındaki fil dişi stoperin market değeri 6 milyon avro. Avrupa şampiyonu olabiliriz sözleri var bir başlıkta. Sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'nın Dünya Kupası zaferine ilişkin konuştu. Türkiye'nin de benzer başarıları yakalayabileceğine inandığını ifade eden Başkan Erdoğan, "İnşallah Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşarız. Bu başarılar Türkiye'ye çok yakışır. Buna hazırız." dedi. Salah koptu geliyor başlığıysa Fotomaç gazetesinin logosunun üzerinde verilmiş. Siyah beyazlar Liverpool'dan ayrılan dünya yıldızı Muhammed Salah'ı renklerine bağlıyor. Salah'ın menajeri Remy Abbas komisyon ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.
Beşiktaş 34 yaşındaki dünyaca ünlü sağ kanat için geri sayıma geçti. Kartal Mısırlı Yıldız'la 10+2 milyon avroya anlaştı deniyor haberde sevgili dinleyenler. Evet, bu haberle birlikte Basında Gündem programımızın ve Futumaç gazetesiyle birlikte Basında Gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla programımız devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Balıkesir 24 derece, Bilecik 20, Bursa 23, Çanakkale 34, Edirne 28, İstanbul 24, Kırklareli 25, Kocaeli 22, Sakarya 23, Tekirdağ 26 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 23 derece, Aydın 32, Denizli 29, Kütahya 19, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Adana 31 derece, Antalya 29, Burdur 28, Hatay 29, Isparta 27, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimleriyle Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 24 derece, Ankara 22, Çankırı 22, Eskişehir 21, Karaman 28, Kayseri 28, Kırıkkale 21, Kırşehir 23, Konya 22, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 28 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimleriyle Bolu'nun kuzey kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bartın 24 derece, Bolu 20, Düzce 23, Karabük 23, Kastamonu 20 ve Zonguldak 22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 35, Bayburt 32, Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 35, Ordu 27, Rize 29, Samsun 25, Sinop 27, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 34, Erzincan 35, Erzurum 30, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 32, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 35 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava batısında parçalı, diğer yerlerde az bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 31, Kilis 31, Mardin 33, Şanlıurfa 35 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber'de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin devam eden soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında 21 kişinin gözaltına alındığı, 19 kişinin de tutuklandığını hatırlatan Gürlek, Kırım'ın FETÖ'nün organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var. Yazıcıoğlu, FETÖ'nün hedefindeydi. F-4 uçağından dolayı helikopterin düştüğü konusunda bir kanıt oluştu. F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantıları araştırılıyor. F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz'ün evinden çıkıyor. Pilotun Mahrem İmam'la görüşmeleri de çıkıyor. Soruşturma devam ediyor ama gördüğünüz kadarıyla burada bir organizasyon var. Özellikle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün hedefine konulup daha sonradan örgütün bu şekilde bir eylem yaptığı konusunda Ankara Başsavcılığı tarafından bir kanaat oluştu. Başsavcılık ilk operasyonu yaptı, muhtemelen devamı da gelecektir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu iki şüpheli tutuklandı. Bir zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli tutuklanmıştı. Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti ilk toplantısını yaptı. Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk Fahri Başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Toplantıda Yeni Parti'nin genel başkanlığına oy birliğiyle Özgür Özel seçildi. Genel başkanlık seçiminin ardından parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Böylece en düşük emekli aylığı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere 23.552 liraya yükseltildi. Kanunla en düşük emekli aylığının artırılmasının yanı sıra kamu ihalesi, turizm, sinema, özel öğretim kurumları, siber güvenlik, PTT personeli ve belediyelerin aydınlatma giderlerine ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Kanunla turizm sektörüne sigorta primi desteği ve imalat sanayinde istihdamı korumaya yönelik teşviklerin süresi uzatıldı. Nükleer enerji yatırımlara yönelik vergi istisnaları da hayata geçirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi hakkında cinsel taciz nedeniyle soruşturma yürütülen Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Mahkemenin 125 üye ülkesinden 82'si Han'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Görevden alma kararına 13 ülke karşı çıkarken 15 üye ülke çekimser kaldı. Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2002'deki kuruluşundan bu yana görevden alınan ilk başsavcı oldu. Ve spor, Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı özel maçta İtalya ekibi Monza'ya 2-0 mağlup oldu. İlk hazırlık maçında Ümraniye Spor'u 5-1 yenen sarı kırmızılı ekip, 3. hazırlık maçında ise 27 Temmuz pazartesi günü İtalya ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde Üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kapalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Ayrıca birazdan tarihte bugün meydana gelen önemli olayları da aktaracağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim, güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz sizlere. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 25 Temmuz 2026, tarihte bugün 1543'te Estergon kuşatması gerçekleşti. Avusturya Arşidüklüğü'nün elindeki Estergon, Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatıldı ve yaklaşık 2 hafta süren kuşatma sonrasında şehir Osmanlı egemenliğine girdi. 1668'de Çin'de Shantung merkezi 8,5 büyüklüğünde deprem oldu. 43 bin ila 50 bin kişi hayatını kaybetti. Geniş bir alanda büyük çapta hasara neden olan deprem, Doğu Çin'de kaydedilen en şiddetli ve en büyük deprem oldu. 1795'te Galata Kulesi'nin ahşap kubbesi yandı. 1909'da Fransız pilot, mucit ve mühendis Louis Blériot uçağıyla ilk kez Manş Denizi'ni aştı. 1920'de Yunanistan, Edirne başta olmak üzere bütün Doğu Trakya'yı işgal etti. 1931'de Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan Matbuat Kanunu kabul edildi. 1933'te Lev Troçki sığınmacı olarak Fransa'ya gitti. 1934'te Avusturya Başbakanı Engelbert Dollfuss ülkesindeki Naziler tarafından Viyana'da öldürüldü. 1936'da Adolf Hitler İtalya Krallığı'nın Habeşistan'ı ilhakını tanıdı. 1939'da İstanbul'da ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde değişik şiddette depremler oldu. 1943'te Benito Mussolini'nin iktidardan düşürülmesiyle faşizm İtalya'da yasa dışı ilan edildi. 1950'de Bakanlar Kurulu Kore'ye 4500 kişilik bir askeri birlik göndermeye karar verdi. 1951'de Atatürk Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Amaç Atatürk devrimlerini korumak, Atatürk heykel ve anıtlarına saldırıların önüne geçmek. 1951'de Türk şair Nazım Hikmet'in Bakanlar Kurulu tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılmasına karar verildi. 1957'de Bursa'da askeri uçak düştü, 15 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı. 1958'de Sovyetler Birliği Türkiye'ye nota verdi. Türkiye'nin Irak'a girmesi kötü sonuçlar doğurur dendi. 1959'da Türkiye Kerkük Türkmenleri için Irak'tan teminat istedi. 1967'de Anayasa Mahkemesi sosyalizmin anayasaya aykırı olmadığına karar verdi. 1968'de İstanbul'da polis öğrencilere müdahale etti. 30 öğrenci ve 20 polis yaralandı. 1974'te tiyatro yazarı İsmet Küntay vefat etti. 1975'te Türkiye incirlik dışındaki bütün Amerikan üslerine el koydu. 1978'de dünyanın ilk tüp bebeği Louis Brown doğdu. 1981'de Disk İlerici Deri İş Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak, İstanbul 7 Kule'de polisler tarafından vurularak öldürüldü. 1984'te Salyut 7 kozmonotu Svetlana Svatskaya uzayda yürüyen ilk kadın unvanını aldı. 1992'de Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani'ye diplomatik Türk pasaportu verildiği açıklandı. 1992'de Türkiye'de Atatürk Barajı'nın 2 ünitesi açıldı. 1994'te Ürdün Kralı Hüseyin'le İsrail Başbakanı Isaac Rabin savaş durumunu sona erdiren deklarasyonu imzaladılar. 2000'de Concorde uçağı Paris'ten kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. 100 yolcu ve 9 mürettebattan kurtulan olmadı. 2009'da Irak-Kürdistan bölgesinde parlamento ve bölge başkanlık seçimleri yapıldı. 2009'da yazar ve gazeteci Neziha Araz, 2014'te tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 2016'da tarihçi, yazar ve akademisyen Profesör Doktor Halil İnalcık, 2016'da eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Eken ve 2023'te tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair ve oyun yazarı Yılmaz Guru da vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Akşam gazetesinden aktaralım haberler. Bir tek o bağış yapmış şeklinde yer buluyor bugün manşet haberinin başlığı. Gazetede AFET döneminde ahbaba bağış için çağrı yapan 11 ünlü isimden sadece Hazal Kaya'nın derneğe hatırı sayılır bir para gönderdiği ortaya çıktı.
Hazal Kaya, 120 bin verdim mağdurum diyor açıklamasında. Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada dün Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses savcıya ifade verdi. İfade verenlerin sayısı 11'e yükselirken şu ana kadar bağış rakamı açıklayan tek isim Hazal Kaya oldu. Kaya, 120 bin lira bağış yaptım. Bağışımın bahis ve kumarda harcanması alçakça bir hareket. Ben de mağdurum dedi. Ruşen Çakır'sa herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum. Cüzi bir miktar gönderdim diye ifade verdi. Ece Üner vermedim diyor. Özlem Gürses vermedim demiş. Ruşen Çakır cüzi bir para verdim diyor. Gökhan Ozoğuz vermedim demiş açıklamasında. Öykü Serter vermedim. Aynı şekilde Fatih Altaylı ile Fatih Portakal da vermedim demiş açıklamalarında. Haluk Levent, 41 şirket sahibi Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap'ta organize yolsuzluk olduğunu söyledi. Haluk Levent, İzmir'den Yunan adalarına kaçacaktı. Ahbap için 245 milyon dolar toplanmış, inanılmaz borç senetleri var. Haluk Levent'in üzerine 41 şirket tespit edildi. Soruşturma genişleyebilir, diyor açıklamasında Adalet Bakanı Akın Gürlek. CHP resmen bölündü. Özgür Özel, mutlak butlanla genel başkanlığı kaybettiği CHP'den istifa etti. Özel, 90 milletvekiliyle beraber kuruluş dilekçesini dün verdiği yeni partiye geçti. Özel, Kurulucular Kurulu'nun ilk toplantısında yeni parti genel başkanı seçildi. Yeni parti 91 vekilli ana muhalefet oldu. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düştü. Yani Lozan'dan taviz yok şeklinde başlık var. MHP lideri Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nı kurcalayanlar Türkiye'yi kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Lozan'dan taviz verilmeyecektir dedi. Bakterili peynire toplatma başlığı da var. Bugün akşam gazetesinde Tahsil Daroğlu'nun kırık beyaz peyniri listeria bakterisi tespit edilince toplatıldı. Tarım Bakanlığı yapılan denetimlerde peynirin standartlara aykırı bulunduğunu, aynı partiye ait ürünlerin toplatıldığını ve firmaya para cezası uygulandığını açıkladı. Buzdolabında dahi çoğalabilen listeria, ateş, kas ağrıları, bulantı, kusma ve ishale neden oluyor. Open Ola emboli davası, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir papaz, ChatGPT'nin tıbbi tavsiyeleri yüzünden akciğer embolisi geçirdiği iddiasıyla Open AI ve CEO'suna dava açtı. Amerika Birleşik Devletleri katliamına İngiliz ifşası, İngiliz BBC, 120 İranlı çocuğun katledildiği Minap'taki okula girip dünya ile paylaştı. BBC, ilkokulla ilgili haberinde geriye yalnızca enkaz kaldı, burası yalnızca ölümün ve kanın kokusunu taşıyan duvarlardan ibaret sözlerine yer verdi. Haberde uzmanların yaptığı video analizler okul yakınındaki yerleşkenin hassas güdümlü bir Tomahawk füzesiyle vurulduğunu gösteriyor denildi. 28 Şubat'taki saldırıda Minap'taki okulda 120'si çocuk, 156 kişi hayatını kaybetmişti sevgili dinleyenlerimiz. Soykırımcı Netanyahu, Batı Şeria'da işgalin hızlandırılması talimatı verdi deniyor bir diğer başlıkta. Her iki haberde 7. sayfada yer buluyor bugün akşam gazetesinde. Beachlere emsal karar, plaja sokmayana beach cezası başlığıyla paylaşılıyor bu haber. Yargıtay Çeşme'de burası özel işletme denilerek sahilden çıkarılmak istenen doktorun açtığı davada kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan verilen 1 yılı 8 aylık hapis cezasını onadı. Bakanlık harekete geçti. Aile Bakanlığı, eşinden gördüğü şiddeti sosyal medyadan paylaşan Derin Deniz'e destek vereceğini ve davaya müdahil olacağını bildirdi. Çiftçi ve esnafa 629 milyar hazinenin kredi ve finansman uygulaması kapsamında çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkara 180 milyar lira destek verildi. En düşük emekli aylığı 23.552 lira, en düşük emekli aylığını yükselten düzenleme meclisten geçti.
farkların Ağustos başında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ayasofya'yı İslam'a kavuşturduk. Başkan Erdoğan, Ayasofya'yı yeniden ibadete açma şerefine nail olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Camide restorasyon ve renovasyon çalışmaları devam ediyor. Ayasofya'nın gerek İslam dünyasına gerekse tüm insanlığa kapılarını açması hepimizi çok mutlu ediyor, dedi açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tarihe saygı duruşu, milli mücadeleyi anlatan filmde Kara Fatma'yı canlandıran Aslı Tandoğan, her sahnede kahramanlarımızı gururla anıyoruz, diyor. Mahi Kara Fatma filminin başrollerinde Aslı Tandoğan ve Burak Hakkı var, deniyor haberde. Evet, tekrar Ayasofya haberine geçelim. 6 yılda 30 milyon ziyaretçi Erdoğan'ın da katıldığı cuma namazıyla 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayasofya'yı 6 yılda 30 milyon kişi ziyaret etti. Erdoğan, NATO'dan geri dönüşler çok olumlu, diyor bir diğer açıklamasında da. Detayları 13. sayfada veriliyor Akşam gazetesinde sevgili dinleyenler. Spor haberi, Beşiktaş Salah'da mutlu sona yakın, spor sayfasında veriliyor detaylar bugün gazetede. Akşam gazetesiyle noktaladık, bu spor haberiyle noktaladık gazeteyi. Bir şarkı dinleyelim, ardından yine gazetelerden başlıklarla radyolarınızda olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesinden paylaşalım haberler. Hedef iktidar başlığı var bugün gazetede. Özgür Özel ve 90 milletvekili istifa etti. CHP'den kopanlar yeni partiyi kurdu. CHP'ye mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlan olarak atanması ve kurultay yolunu kapatmasının ardından seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 90 milletvekiliyle birlikte yeni partiyi kurdu. Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilerlediği yoldayız. Cumhuriyetin kurucu değerlerinden bir adım başka bir yerde değiliz. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır, dedi. Kılıçdaroğlu henüz bir seçim yapılmadan ana muhalefet unvanını kaybetti. CHP 44 milletvekiline düştü ve 5. parti konumuna düştü. Lozan'ın yıl dönümünde kurulan yeni parti mecliste 2. parti konumuna yükseldi. Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa eden son isim oldu. Özel bugün saat 11'de Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini, saat 12'de ise ilk parti meclisi toplantısını yapacaklarını açıkladı. Simge mekanlardan başlangıç Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel beraberindekilerle 1. meclise yürüyüşe geçti. Kuruluş dilekçesini imzalayan Özgür Özel CHP'den istifa eden 91. isim oldu, deniyor detaylarda. Anadolu Kulübü'ndeki kurucular toplantısında genel başkan seçildi. Oy birliğiyle Özgür Özel başlığı var. Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özel oy birliğiyle genel başkan seçildi ve parti yönetimi belirlendi. Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın kapalı grup toplantısında grup başkan vekilliğine seçildi. Kolları sıvadığı bir başlık, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yeni partinin kurulduğu dakikalarda videolu bir paylaşım yapıldı. Videonun sonunda Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen kol sıvama hareketini yapması dikkat çekti. İmamoğlu,

içeriden ve dışarıdan sayısız düşmanı bu partiden kurtulmak için yapmadık melanet bırakmadı diyor. Işık Kansu anlayın artık başlığını atmış yazısına, zaman tek adam rejimine tarihin çöp tenekesine atma zamanı. Özgür Başkan işaret fişeğini attı, buyurmuşlar AK Parti'nin haline bakın diyor. Mustafa Balbay kodlar başlığını atmış yazısına, sözün özü partiyi millet kurdu. Özele yeni bir yol açan millet CHP kurtar demiyor, ülkeyi kurtar diyor demiş değerlendirmesinde. Örsan Öymen yeni sorun diyor yazısının başlığında, yeninin cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik olduğunu anlatmak özele düşmektedir diyor. Mehmet Ali Güller altı ok sorunu başlığını atmış bugün yazısına. Altı oku altı kere bile anımsamayan, yeniden yorumlanmalı diyen Kılıçdaroğlu'nu pazarlamaya çalışmak nafile diyor. Öner Yağcı muhalefet başlığını atmış bugün yazısında. Bu dalga Atatürk'ün emanetine sahip çıkma, faşizmin yükselişini durdurma görevi ve umut veriyor diyor değerlendirmesinde. Mecliste sandalye dağılımı değişti. AK Parti 277, Yeni Parti 91, DEM 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29 ve Yeni Yol 20, bağımsızlarsa 11 olarak veriliyor sandalye dağılımına göre. Bu topraklar bizim, uzmanların ve yaşam savunucularının tüm itirazlarına karşın ormanı, tarım alanlarını ve zeytinlikleri madencilik faaliyetini açan talan yasası bir yıl önce yürürlüğe girdi. Çok sayıda kentte eylem yapan yurttaşlar yasa şirketlerin topraklar bizim dedi. Bakanlık aynı gün 115 maden sahasının daha ihale edileceğini duyurdu gelmiş haberde. Direnişin ruhu Lozan zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi Lozan Barış Antlaşması yurt genelinde kutlandı. Dostluk lafta kaldı. Amerika Birleşik Devletleri 80 ülkeye zorla çalıştırma gerekçesiyle yeni gümrük vergileri getirdi. Ankara'da NATO zirvesindeki dostluk gösterilerinin ardından Trump, Türkiye'yi üst vergi dilimi olan %12,5'lik tarifeye aldı deniyor haberde sevgili dinleyenler. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberleri paylaşmış olduk. Bir şarkı arası verelim. Ardından son gazetemiz Hürriyet'ten haberlerle radyolarınızda olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızda son gazetemiz Hürriyet'ten haberler paylaşalım. Manşetinde gazetenin yeni parti yola çıktı başlığı atılmış bugün. Özgür Özel kendisiyle birlikte CHP'den istifa eden 90 milletvekiliyle yeni partiyi kurdu. Yeni parti 91 üyeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet partisi olurken CHP'nin üye sayısı 44'e düştü. Özel CHP'den istifa ve yeni partinin kuruluş belgelerini imzaladığı videoyu paylaştı. Partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin ardından Cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kılan Özel, yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Bundan sonraki bütçeleri yapacak, iktidarı kuracağız dedi. Buradan birinci meclise yürüyen Özel, anı fotoğrafı çektirdi. Anadolu Kulübü'nde toplanan kurucular kurulu, Özel'i oy birliğiyle genel başkan seçti, parti meclisini belirledi. Özel'in yakın kurmaylarından Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut parti meclisinde yer almadı. Grup başkan vekillerinden de CHP'deyken bu görevleri yürüten Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ın seçildiği deniyor haberde. CHP rozetini Türk bayrağıyla değiştiren Özel, istifasını vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun sözleriyle duyurdu. Necip Fazıl'ı Ayasofya anısı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı mutluyuz diyerek şu anısını anlattı. Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı Kebir Camii'ni göstererek Ayasofya bir gün açılacak derdi. Takdimini o zaman yapmak da bana nasip olmuştu. Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri, biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk, diyor Erdoğan. Erdoğan, NATO zirvesi sonrasında dünya liderlerinden çok güzel geri dönüşler ve teşekkür mesajları aldıklarını söyledi ayrıca açıklamasında. Valinin eşi de tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski vali Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklandı. Sonel, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan cezaevine gönderildi. Sonel'le birlikte adliyeye sevk edilen Gülistan Doku'nun sim kartında işlem yaptığı belirtilen tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca da bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından tutuklandı. Handan Soner'le diğer şüpheliler adliyeye götürülürken Doku ailesi mensupları katiller diye bağırdı. Helikopteri F-4 mü düşürdü? Adalet Bakanı Gürlek, Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. FETÖ organizasyonu olduğuna dair deliller, çok ciddi emareler var. Helikopterin düşmeden hemen önce üzerinden geçen bir F-4 uçağı var. F-4 etkisiyle düştüğüne dair bir kanaat oluştu. Pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz'ün evinden çıkıyor. Pilotun mahrem imamla görüşmeleri de çıkıyor. Tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Büyüğümüz bu şekilde sonuçlanmasından çok memnun gibi ifadeleri var, diyor Akın Gürlek açıklamasında. Köprüye tren yolu geliyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü demir yoluyla buluşturacak 122,3 kilometrelik Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi ihalesinin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Marmaray hattı Çayırova'dan Çatalca'ya bağlanacak sevgili dinleyenler. Kanser tedavisine madalya İstanbul'daki 3 üniversiteden 12 akademisyen cilt kanserinin en agresif türlerinden biri olan melanomun tedavisi için 3D baskılı mikro iğne yama sistemi geliştirdi. Akademisyenler bu uygulamayla Romanya'da 17 ülkenin katılımıyla düzenlenen Eurovent 2026 yarışmasında altın madalya kazandı. İlaç tümör bölgesine mikro iğnelerin batıp katmanlara dağılmasıyla ilerliyor. Sevgili dinleyenler, evet, bu güzel haber 8. sayfada veriliyor detaylı olarak Hürriyet gazetesinde. Boyalı çay ve baharat bir diğer başlık. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde
ipek tırnaklı hayvan eti satan, çaya, baharata, tekstil boyası katan firmalar tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden firmaların isimleri açıklandı. Tarım Bakanlığı'nın web sayfasından sevgili dinleyenler. Kavak'a iddiaları sordum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Vekili Profesör Doktor Neşe Kavak, Hacı Osmanoğlu'nun eşinin doktoru olduğu için yönetime girdiği iddialarına net yanıt verdi. Yalan deniyor haberde. Evet, logonun üzerinde 14.30'da Türkiye Tek Yürek başlığı var. A Milli Kadın Voleybol takımımız bugün Türkiye saatiyle 14.30'da Milletler Ligi yarı final maçında Çin karşısına çıkıyor. Çeyrek finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 ile geçen Çin'i de devirirsek şampiyonluk maçına çıkacağız. Gözler iki takımın en skorerleri Melissa Vargas ve Zhuang Yushan'da olacak. Diğer yarı final maçında ise İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Sevgili dinleyenler, bugünkü maçta iki büyük kozumuz Melissa Vargas ve Zehra Güneş olacak deniyor haberde. Evet, çeyrek finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 ile geçen Çin'i de devirirsek şampiyonluk maçına çıkacak. Ekibimiz milli takıma başarılar diliyor ve bu dileklerle Hürriyet gazetesiyle noktalıyoruz programımızı. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz sizlere. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın bu akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Balıkesir 24 derece, Bilecik 20, Bursa 23, Çanakkale 34, Edirne 28, İstanbul 24, Kırklareli 25, Kocaeli 22, Sakarya 23, Tekirdağ 26 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 23 derece, Aydın 32, Denizli 29, Kütahya 19, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Adana 31 derece, Antalya 29, Burdur 28, Hatay 29, Isparta 27, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimleriyle Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 24 derece, Ankara 22, Çankırı 22, Eskişehir 21, Karaman 28, Kayseri 28, Kırıkkale 21, Kırşehir 23, Konya 22, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 28 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli kıyı kesimleriyle Bolu'nun kuzey kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bartın 24 derece, Bolu 20, Düzce 23, Karabük 23, Kastamonu 20 ve Zonguldak 22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 35, Bayburt 32, Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 35, Ordu 27, Rize 29, Samsun 25, Sinop 27, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 34, Erzincan 35, Erzurum 30, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 32, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 35 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava batısında parçalı, diğer yerlerde az bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 31, Kilis 31, Mardin 33, Şanlıurfa 35 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Temmuz Cumartesi günü Batı Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, rüzgar sabah güneyli yönlerden, akşam kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sönel'in eşi Handan Sönel, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından tutuklandı. Böylelikle soruşturmada bugüne kadar tutuklanan sıfırlı sayısı 15 oldu. Eski güvenlik korucu başı ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 500 bin sosyal konut belirleme kura töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi açılış töreninde konuştu. Bakan Kurum, çekilecek kurayla 8448 hak sahibinin konutlarının belirleneceğini ve vatandaşlara evlerini Ağustos ayı itibariyle teslim edeceklerini açıkladı. Malatya'da yaptığı konuşmada Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, bazı kesimlerin milletin devlete olan güvenini sarsmak istediğini, kendi kampanyalarını devlete rakip kıldıklarını söyledi. Kurum, geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir. Devlet ekranlardan atılan boş bir slogan değildir. Devlet sosyal medyada estirilen geçici bir rüzgar asla değildir. Devlet zor gününde milletine sarıp sarmalayan asırlık çınardır. Devlet yıkılını yapan, şehri ayağa kaldıran, millete yuva olan çelikten iradedir. Bugün gerçek tüm çıplaklığıyla ortadadır ifadelerini kullandı. İstanbul Eyüp Sultan'da Yavadut Caddesi'nde seyreden yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada ikisi ağır, 30 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde de etkili oldu. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 25 Nisan'da silahlı saldırı nedeniyle yarıda kalan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine katıldı. Trump, başkent Washington'da bir otelde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, bir sonraki başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın 22. ek maddesinde, hiç kimse başkanlık makamını iki kereden fazla seçilemez ifadesi yer alıyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadının 2/3'ünün veya eyalet meclislerinin 2/3'ünün desteğiyle bu kuralın değiştirilme ihtimali bulunuyor. Ve spor, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre Litvanya'da düzenlenen 2026 17 yaş altı Dünya Pentatlon Şampiyonası'nda milli modern pentatloncular Tulya Kesebirli, Tuana Özgür, Kadınlar Bayrak Yarışı kategorisinde altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancar işi çok zor, kolay değil. Bir saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
5: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş ettik. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Giresun, Trabzon, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Batı ve Orta Karadeniz'le Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. 26 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları hafta sonunda kuzeydoğu kesimlerle Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Pazartesi günü batı kesimlerden başlayarak artacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 31 derece, Mersin Yenişehir, Muğla Fethiye, Hatay İskenderun ve Antalya Alanya'da 30, Antalya Finike ve Mersin Anamur'da 29, Antalya Kaş'ta 28, Artvin Hopa ve Vantuşba Liman'da 27 derece, Giresun, Samsun Atakum Bölge, Van Gevaş Akdamar Feneri ve Rize'de 26, Balıkesir Ayvalık, Ordu Altınordu, Sinop, Çanakkale, Muğla Bodrum ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 25, Aydın Kuşadası, Bitlis Adil Cevaz Liman, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, İzmir Dikili ve Bitlis Tatvan Liman'da 24 derece. Muğla Datça, Kastamonu İnebolu, Düzce Akçakoca, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri ve Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 23, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 22, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 21, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 20 ve Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri'nde 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın bu akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşam kaynağı.

0: Mutfağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Beniden'in güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Beniden'in güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Balıkesir 24 derece, Bilecik 20, Bursa 23, Çanakkale 34, Edirne 28, İstanbul 24, Kırklareli 25, Kocaeli 22, Sakarya 23, Tekirdağ 26 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 23 derece, Aydın 32, Denizli 29, Kütahya 19, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Adana 31 derece, Antalya 29, Burdur 28, Hatay 29, Isparta 27, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimleriyle Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 24 derece, Ankara 22, Çankırı 22, Eskişehir 21, Karaman 28, Kayseri 28, Kırıkkale 21, Kırşehir 23, Konya 22, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 28 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli kıyı kesimleriyle Bolu'nun kuzey kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bartın 24 derece, Bolu 20, Düzce 23, Karabük 23, Kastamonu 20 ve Zonguldak 22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 35, Bayburt 32, Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 35, Ordu 27, Rize 29, Samsun 25, Sinop 27, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 34, Erzincan 35, Erzurum 30, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 32, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 35 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava batısında parçalı, diğer yerlerde az bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 31, Kilis 31, Mardin 33, Şanlıurfa 35 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Batı Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda öğle saatlerinde 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Dokur ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sönel'in eşi Handan Sönel, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan Dokun'un telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından tutuklandı. Böylelikle soruşturmada bugüne kadar tutuklanan zanlı sayısı 15 oldu. Eski güvenlik korucu başı ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 500 bin sosyal konut belirleme kura töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi açılış töreninde konuştu. Bakan Kurum, çekilecek kura ile 8448 hak sahibinin konutların belirleneceğini ve vatandaşlara evlerini Ağustos ayı itibariyle teslim edeceklerini açıkladı. Malatya'da yaptığı konuşmada Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, bazı kesimlerin milletin devlete olan güvenini sarsmak istediğini, kendi kampanyalarını devlete rakip kıldıklarını söyledi. Kurum, geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir. Devlet ekranlardan atılan boş bir slogan değildir. Devlet sosyal medyada estirilen geçici bir rüzgar asla değildir. Devlet zor gününde milletine sarıp sarmalayan asırlık çınardır. Devlet yıkılını yapan, şehri ayağa kaldıran, millete yuva olan çelikten iradedir. Bugün gerçek tüm çıplaklığıyla ortadadır ifadelerini kullandı. İstanbul Eyüp Sultan'da Yavadut Caddesi'nde seyreden yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada ikisi ağır, 30 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde de etkili oldu. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 25 Nisan'da silahlı saldırı nedeniyle yarıda kalan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine katıldı. Trump, başkent Washington'da bir otelde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, bir sonraki başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın 22. ek maddesinde, hiç kimse başkanlık makamını iki kereden fazla seçilemez ifadesi yer alıyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadının 1/3'ünün veya eyalet meclislerinin 1/3'ünün desteğiyle bu kuralın değiştirilme ihtimali bulunuyor. Ve spor, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre Litvanya'da düzenlenen 2026 17 yaş altı Dünya Pentatlon Şampiyonası'nda milli modern pentatloncular Tulya Kesebirli, Tuana Özgür, Kadınlar Bayrak Yarışı kategorisinde altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde Üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın bu akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 24 derece. Atina ök gürültülü salmak yağışlı 30. Belgrad az bulutlu 27. Berlin parça bulutlu 28. Helsinki salmak yağışlı 16. Kiev parça bulutlu 26. Kopenhag parça bulutlu 22. Londra ök gürültülü salmak yağışlı 28. Madrid az bulutlu ve açık 32. Moskova hafif salmak yağışlı 21. Paris parça bulutlu 30. Peştine az bulutlu 23. Roma az bulutlu 31. Saraybosna hafif salmak yağışlı 18. Sofya hafif salmak yağışlı 23. Tiran hafif salmak yağışlı 30. Varşova parça bulutlu 24. Viyana az bulutlu 28. Ve Zürih parça bulutlu 31 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 33 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 35. Astana az bulutlu 25. Bağdat az bulutlu ve açık 45. Bakü az bulutlu ve açık 37. Bişkek az bulutlu 31. Dushanbe az bulutlu ve açık 38. Kabil hafif sağanak yağışlı 30. Kerkük az bulutlu ve açık 44. Kuveyt az bulutlu ve açık 44. Medine az bulutlu ve açık 45. Mekke az bulutlu ve açık 42. Riyad az bulutlu ve açık 45. Şam az bulutlu ve açık 36. Tahran parça bulutlu 38. Taşkent az bulutlu ve açık 38. Tiflis parça bulutlu 34. Ve Tokyo çok bulutlu 32 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 40 derece. Kahire az bulutlu ve açık 41. Melbourne parça bulutlu 14. Montreal parça bulutlu 25. New York parça bulutlu 25. Sydney parça bulutlu 21. Ve Washington parça bulutlu 28 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga hafif sağanak yağışlı 26 derece. Frankfurt parça bulutlu 27. Gümülcine parça bulutlu 28. Kırcaali parça bulutlu 26. Köln az bulutlu 28. Komrat hafif sağanak yağışlı 25. Köstence parça bulutlu 26. Münih parça bulutlu 29. Podgorica az bulutlu 30. Selanik parça bulutlu 28. Şumlu hafif sağanak yağışlı 24. Taraklia az bulutlu 26. Balkaneş az bulutlu 26. Zenitsa parça bulutlu 25. Gazimogosa az bulutlu 33. Girne az bulutlu 29. Lefkoşa az bulutlu 30. Ve Güzelburt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Osmaniye Toprakkale'de 80 kilogram, Samsun Çarşamba ve Antalya Manavgat Beşkonak orman sahasında 71, Amasya Taşova Boraboy orman sahasında 70, Adana Ceyhan'da 58, İstanbul Şile Darlık Köyü'nde 55, Ankara Kahraman Kazan Mürted Havalimanı ve Çorum Mecitözü'nde 41 kilogram. Kars'ta 40, Ordu İkizce Şenbolluk'ta 34, Edirne Lalapaşa Hamzabeyli Köyü'nde 33, Zonguldak Kozlu'da 31, Afyonkarahisar Sultan'da Yakasenek'te 30, Sakarya Kocaali Melen, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi ve Aksaray Ağaçören'de 26 kilogram. Isparta Sütçüler Kasımlar Beldesi'nde 25, Kırşehir Kaman'da 23, Balıkesir Kepsut, Dalköy, Sinop Durağan Tekir Yaylası ve Kırıkkale'de 22, Burdur Bucak Kızılkaya Beldesi, Bilecik Pazaryeri Bozca Armut Köyü ve Konya Cihanbeyli'de 20 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saate metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Sesini dedin de.

kana kana aşkın özünde. Ömrümün yolunu sordum gözüme.

Sabahsı gece.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tokat çevrelerinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Tokat çevrelerinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Balıkesir 24 derece, Bilecik 20, Bursa 23, Çanakkale 34, Edirne 28, İstanbul 24, Kırklareli 25, Kocaeli 22, Sakarya 23, Tekirdağ 26 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 23 derece, Aydın 32, Denizli 29, Kütahya 19, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Adana 31 derece, Antalya 29, Burdur 28, Hatay 29, Isparta 27, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimleriyle Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 24 derece, Ankara 22, Çankırı 22, Eskişehir 21, Karaman 28, Kayseri 28, Kırıkkale 21, Kırşehir 23, Konya 22, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 28 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimleriyle Bolu'nun kuzey kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bartın 24 derece, Bolu 20, Düzce 23, Karabük 23, Kastamonu 20 ve Zonguldak 22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 35, Bayburt 32, Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 35, Ordu 27, Rize 29, Samsun 25, Sinop 27, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 34, Erzincan 35, Erzurum 30, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 32, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 35 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava batısında parçalı, diğer yerlerde az bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 31, Kilis 31, Mardin 33, Şanlıurfa 35 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada saldırının Netanyahu hükümeti tarafından cesaretlendirilen yerleşimci teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek uluslararası topluma faillerin adalet önünde hesap vermesinin acilen sağlanması çağrısı yapıldı. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel Beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralanmıştı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sönel'in eşi Handan Sönel, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklananların sayısı 15'e yükseldi. İstanbul Fatih'te çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisine fırsat bilerek 300 tam altın çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 282 tam altınla altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince Amasya'da geçen pazar günü yangın çıkan belediyeye bağlı Amasya Katı Atık Birliği AKAP düzenli depolama sahasında inceleme yapıldı. Bölgede çevre izin ve lisans belgesi olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen AKAP'a 2 milyon 346 bin lira ceza kesildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanunla en düşük emekli aylığı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere 23.552 lira oldu. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 148 artarak 5.546'ya, yaralı sayısının ise 16.740'a yükseldiğini duyurdu. Ulusal basında çıkan haberlere göre depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1.500 artçı sarsıntı kaydedildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 3 günlük ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Guterres ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Genel Sekreter Guterres, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a, diğer hükümet yetkilileri ve Suriye sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek. Guterres ayrıca pazartesi günü Suriye parlamentosuna hitap edecek ve yıllardır İsrail ile Suriye güçleri arasında tampon bölge oluşturan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü ziyaret edecek. Guterres, Ban Ki-moon'un 2009'daki ziyaretinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi yarı finalinde bugün ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Macao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Fili'nin sultanları rakibini elemesi halinde Brezilya-İtalya karşılaşmasının galibiyle finalde mücadele edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle İresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ise pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: dilinden.
1: Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda 26 Nisan 2006 tarihinde kaybettiğimiz halk müziği sanatçısı, kaynak kişi ve derlemecisi Ali Ekber Çiçek'in hayatını paylaşıp türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. O yüzyılın nefesiydi. Şaman dualarından Dedem Korkut'a, Gökada'dan Köroğlu'na uzanan büyük bir Türk ozanlık geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisi olarak sanatının edebinden, erkanından ödün vermeden yarım asır boyunca devamlı çaldı ve söyledi. Onun elinde dile gelen bağlaması, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlara uzanan Türk boylarının hem bu büyük coğrafyada boy veren türlü halkların, dinlerin, dillerin harman yeri olduğu, büyük nehirlerin birbirlerine bağlandıkları diyarlarda kültürleri birbirine bağladı. Programımıza sanatçının Erzincan'dan repertuara kazandırdığı bir uzun havayla başlıyoruz. Şu yüce dağları duman kaplamış, yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti burada kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var. Sanatçının sesinden dinliyoruz.

1935 yılında Erzincan'ın Ulalar köyünde dünyaya gelen Ali Ekber Çiçek, babasını 1939 Erzincan depreminde yitirir ve küçük yaşlarda rençberlik yapmaya başlar. Bu arada bağlamayı öğrenen sanatçı, ilkokul öğreniminden sonra maddi imkansızlıklar yüzünden öğrenimini sürdüremez. Fakat ağır yaşam şartlarına rağmen müzikten hiç kopmaz. Barak Ovalarından Çepni Türkmen Obalarına, Yakutistan'dan Ahmet Yesevi'nin Yesisi'nden Bakü'ye, Tebriz'e, Beydilli aşiretinin yaşadığı Irak Telafer'e, Suriye'ye, Bulgaristan'ın Deli Ormanı'ndan Skandinavya'ya kadar Batı Avrupa'da türkü sevenlerin gönüllerinin sultanıydı Ali Ekber Çiçek. Yolu çok küçükken gurbete düşmüştü. Yetimliği, yalnızlığı, uzaklarda olmayı yaşamanın içine demleye demleye, yedire yedire bir iyice yerleştirmiş, tüm aşklarını, sevdalarını, hüzünlerini, dertlerini türküler söylerken dile getirmişti. Gönlü hep gamlıydı. Hep gerçek bir dost aradı. Gerçekten huzurlu, mutlu olacağı bir yerin keşfindeydi. Haydar haydar derken insanın varoluş serüveni gibi Kerbela'da yaşanan acıları da benzersiz bir şekilde seslendirmesini biliyordu. Bu türküsü Amerika'da müzik okullarında ders olarak okutulmaktadır. Şimdi bu şah eserini kendi sesinden dinleyelim sevgili dinleyenler. 14 bin yıl gezdim pervanelikte. Sıtkı ismin duydum divanelikte. İçtim şarabını.

divanelikler, Sıdkı ismim buldum divanelikler. İçtim şarabını mestanelikler, Bıkların canımda dara düş oldum. Bıkların canımda dara düş oldum. Bıkların cemimde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dara düş oldum.

0: haydar haydar haydar haydar haydar. Zerre düş oldum bu.
1: Sanatçı müzik aşkı ağır basınca İstanbul'a göç eder ve halk müziğinin önemli isimleriyle tanışır. Askerden sonra TRT'nin açtığı sınavı kazanarak Muzaffer Sarı Sözen döneminde TRT Ankara Radyosu'na ve Yurttan Sesler Korosu'na girer. 35 yılı aşkın bir sürede 400'den fazla türküyü derleyerek geniş kitlelere ulaştırır. O ince ruhlu, zarif, sanatçı unvanını tam hak eden büyük bir emektardı. Üretken bir insan olmasının ötesinde onu eşsiz kılan sanatından ödün vermeyen, mızrabını kendi bildiği değerler dışında bir yöne çevirmeyen, ekonomik kaygılar gütmeyen, eserleri en iyi şekilde seslendirmekten başka gayreti olmayan yönüydü. İnsanı seven, doğayı seven, yaşamı seven Ali Ekber Çiçek en çok deyişleri, türküleri sevdi. Türküleri hissederek ruhunun içinden binlerce yıllık yakarışların, haykırışların, seslenişlerin rengini onlara katarak söylüyordu. On binlerce insan için onun türkülerini dinlemek, dile getirmeye çalışmak, yaşamın acımasız yönlerine bir tepkinin, hayatı bir anlığına da olsa, gayri almanın, yere perdesiz sitem edebilmenin, Tanrı'ya aracı olmadan seslenebilmenin bir vesilesiydi onun türküleri. Ama aynı zamanda Hataylilerin, Pir Sultan Abdalların, Teslim Abdalların, Derviş Alilerin düşüncelerini nefeslerle, demelerle, duaz imamlarla dile getirmeleri gibi onlarla aynı inancı, aynı duyguyu paylaşmanın da ortak benliğe, kolektif ruha da sahip olmanın da adıydı Ali Ekber Çiçek ismi. Şimdi çok güzel bir türküsünü dinliyoruz kendi sesinden. Kırma gönül şişesini, yapan bulunmaz. Yıkma hakkın binasını, ören bulunmaz.

TRT arşivlerinde 54 kaseti bulunan Ali Ekber Çiçek'in Türkiye'deki bütün türkücüler tarafından derlemeleri söylenmektedir. 2003 yılının başlarında TRT Belgesel Programlar Müdürlüğü tarafından Ali Ekber Çiçek'in hayatını anlatan Cahilden Uzak Dur, Kemale Yakın isimli belgesel çekilmiştir. Bugün dillerden düşmeyen pek çok sanatçının repertuarını almak istediği Haydar Haydar, Gönül Gelsen'in de Muhabbet Edelim, Derdim Çoktur Hangisine Yanayım gibi birçok türkü Ali Ekber Çiçek sayesinde halk müziğinin klasikleri arasına girer. Yine klasikler arasındaki El Vurup Yaremi İncitme Tabip ve Yolumuz Gurbete Düştü gibi 400'e yakın türküyü derleyerek 35 yılı aşkın bir sürede geniş kitlelere ulaştırır. Şanı Türkiye'ye kadar yurt dışında da yayılmıştır artık. Derdim Çoktur Hangisine Yanayım derken dost elinden bulunacak çarelere bizi ulaştırır. Bize kılavuzluk da yapar. Şimdi bu türküyü dinleyelim sanatçının sesinden. Derdim Çoktur Hangisine Yanayım. Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi.

Hayatı 2003 yılında Cahilden Uzak Dur Kemale Yakın adlı belgeselde konu olan Ali Ekber Çiçek, türküyle siyaset yapılmaz diyerek müziği siyaset aracı haline getirenleri eleştirmektedir. Sanatçı hayata gözlerini yummadan verdiği son röportajında, "Ben hiçbir zaman dini de siyaseti de müziğime alet etmedim. Hiçbir insanı ayırmadım. Bize böyle öğretildi, biz böyle bildik," demişti. Çiçek, Türk halk müziğinin bugününü değerlendirirken geçmişte üretilen eserlere saygı gösterilmediğinden yakınırdı. Saz çalış tarzı ve bariton sesiyle karakteristik bir sanatçı ve kimliği ortaya koyan, ustaca seslendirdiği eserlerle bilhassa aşık tarzı deyişler, duaz, imamlar, semahlar, cüş havaları, mersiyeler, şaplak havaları, anonim türküler ve özellikle de mayalar başta olmak üzere çeşitli uzun havaların ülke genelinde yayılmasını sağladı. Şimdi güzel bir türküsünü yine sanatının sesinden dinleyelim. Bu hasretlik bize miras mı kaldı? Dini başkasına gelen mi neden? Muhabbetin demir serinde tüter, el sunup gönlümüz siler.

Sanatında gösterdiği üstün icra tarzı ile pek çok sanatçıyı etkiledi ve seslendirdiği eserler pek çok profesyonel sanatçılar tarafından seslendirildi Ali Ekber Çiçek'in. Kaynak kişi sıfatıyla ulusal kültür sanat hayatına onlarca eser kazandıran Ali Ekber Çiçek, aynı zamanda derleyici sıfatıyla da pek çok eserin diskoteklerde yer almasını sağladı. Dost Katarı'nın Nazlı Kamberi Ali Ekber Çiçek, büyük ozanların şiirleriyle seslendirirken, insanı tek başına da olsa, toplum içinde de olsa, alıp yaşanan maddi dünyanın dışında da erenlerin, alperenlerin, velilerin, gerçeküstü tümüyle insancıl hayatların sürdürüldüğü bir başka mana alemine de götürmeyi başarırdı. Ozanların bilgece sözleri yanında, sular gibi coşkun akan, çağıldayan sesiyle yedi kat gök üzerinde olan paylaşımcı, bölüşümcü, adaletli bir dünyanın da türküsünü söylüyor ve her şeyin insanca olduğu, gül alınıp gül satılan ve nadana minnet edilmeyen bir yaşamın da varlığını hatırlatıyordu gaflette olanlara. Ey erenler, akıl fikir eyleyin. Dağlara da duman ne güzel olmuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin. Mümine de iman ne güzel olmuş. Sanatçının sesinden dinliyorum.

Ali Ekber Çiçek sanat hayatı boyunca Almanya ve Amerika başta olmak üzere yurt dışı ve yurt içinde 84 adet çift yüzlü plak, 24 çift yüzlü plak, 50'yi aşkın 45'lik plak, 2 long play, 35 kaset, 8 CD doldurmuştur. Amerika, Kanada ve Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Yunanistan başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde ve ayrıca Türkiye'nin hemen her şehrinde konserler vermiştir. Onlarca kez ulusal ve uluslararası radyo ve televizyon programlarına davet edilmiş, Amerika ve Kanada'da Texas, Kolombiya, Michigan, Wisconsin ve Toronto üniversitelerinde ve Türkiye genelindeki çeşitli üniversiteler bünyesinde akademik düzeyde verdiği konserlerle bilim sanat camiasının da büyük saygınlığını kazanarak defalarca ödüllendirilmiştir. Türk halk müziğine birçok unutulmaz türkü armağan eden bağlama sanatçısı ve derlemecisi Ali Ekber Çiçek, kendisi gibi sanatçı bir kişiyle evlenmiştir, Cemile Cevher Çiçek. Sanatçı yakalandığı pankreas kanserinden kurtulamayarak 2006 yılında 71 yaşında hayata veda eder. Kabri Balıkesir'in Edremit ilçesinin Tahta Kuşlar Köyü'ndedir. Meteorolojinin Sesi Radyosu olarak sanatçıyı saygı ve rahmetle anıyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün 26 Nisan 2006 tarihinde kaybettiğimiz halk müziği sanatçısı, kaynak kişi ve derlemecisi Ali Ekber Çiçek'in hayatını paylaşıp türkülerinden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi yine sanatçının kendi sesinden dinleyeceğimiz Erzincan'dan repertuara kazandırdığı bir türküyle noktalıyoruz. Gönül gel seninle muhabbet edelim, araya kimseyi alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı gönül. Programı hazırlayan ve sunan benim Ertuğ Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 13.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Balıkesir 24 derece, Bilecik 20, Bursa 23, Çanakkale 34, Edirne 28, İstanbul 24, Kırklareli 25, Kocaeli 22, Sakarya 23, Tekirdağ 26 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 23 derece, Aydın 32, Denizli 29, Kütahya 19, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Adana 31 derece, Antalya 29, Burdur 28, Hatay 29, Isparta 27, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimleriyle Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 24 derece, Ankara 22, Çankırı 22, Eskişehir 21, Karaman 28, Kayseri 28, Kırıkkale 21, Kırşehir 23, Konya 22, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 28 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli kıyı kesimleriyle Bolu'nun kuzey kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bartın 24 derece, Bolu 20, Düzce 23, Karabük 23, Kastamonu 20 ve Zonguldak 22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 35, Bayburt 32, Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 35, Ordu 27, Rize 29, Samsun 25, Sinop 27, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 34, Erzincan 35, Erzurum 30, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 32, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 35 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava batısında parçalı, diğer yerlerde az bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 31, Kilis 31, Mardin 33, Şanlıurfa 35 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Temmuz Cumartesi günü Batı Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, rüzgar sabah güneyli yönlerden, akşam kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada saldırının Netanyahu hükümeti tarafından cesaretlendirilen yerleşimci teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek uluslararası topluma faillerin adalet önünde hesap vermesinin acilen sağlanması çağrısı yapıldı. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel Beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralanmıştı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklananların sayısı 15'e yükseldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince Amasya'da geçen pazar günü yangın çıkan belediyeye bağlı Amasya Katı Atık Birliği AKAP düzenli depolama sahasında inceleme yapıldı. Bölgede çevre izin ve lisans belgesi olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen AKAP'a 2 milyon 346 bin lira ceza kesildi. İstanbul Fatih'te çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisine fırsat bilerek 300 tam altın çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 282 tam altınla altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanunla en düşük emekli aylığı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere 23.552 lira oldu. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 148 artarak 5.546'ya, yaralı sayısının ise 16.740'a yükseldiğini duyurdu. Ulusal basında çıkan haberlere göre depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1500 artçı sarsıntı kaydedildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 3 günlük ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Guterres ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Genel Sekreter Guterres, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a, diğer hükümet yetkilileri ve Suriye sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek. Guterres ayrıca pazartesi günü Suriye parlamentosuna hitap edecek ve yıllardır İsrail ile Suriye güçleri arasında tampon bölge oluşturan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü ziyaret edecek. Guterres, Ban Ki-moon'un 2009'daki ziyaretinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Ve spor, Amirli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi yarı finalinde bugün ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Macao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Fili'nin sultanları rakibini elemesi halinde Brezilya-İtalya karşılaşmasının galibiyle finalde mücadele edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ taşımı istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın bu akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 24 derece. Atina gök gürültülü salmak yağışlı 30. Belgrad az bulutlu 27. Berlin parça bulutlu 28. Helsinki salmak yağışlı 16. Kiev parça bulutlu 26. Kopenhag parça bulutlu 22. Londra gök gürültülü salmak yağışlı 28. Madrid az bulutlu ve açık 32. Moskova hafif salmak yağışlı 21. Paris parça bulutlu 30. Priştine az bulutlu 23. Roma az bulutlu 31. Saraybosna hafif salmak yağışlı 18. Sofya hafif salmak yağışlı 23. Tiran hafif salmak yağışlı 30. Varşova parça bulutlu 24. Viyana az bulutlu 28. Ve Zürih parça bulutlu 31 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 33 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 35. Astana az bulutlu 25. Bağdat az bulutlu ve açık 45. Bakü az bulutlu ve açık 37. Bişkek az bulutlu 31. Dushanbe az bulutlu ve açık 38. Kabil hafif sağanak yağışlı 30. Kerkük az bulutlu ve açık 44. Kuveyt az bulutlu ve açık 44. Medine az bulutlu ve açık 45. Mekke az bulutlu ve açık 42. Riyad az bulutlu ve açık 45. Şam az bulutlu ve açık 36. Tahran parça bulutlu 38. Taşkent az bulutlu ve açık 38. Tiflis parça bulutlu 34. Ve Tokyo çok bulutlu 32 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 40 derece. Kahire az bulutlu ve açık 41. Melbourne parça bulutlu 14. Montreal parça bulutlu 25. New York parça bulutlu 25. Sydney parça bulutlu 21. Ve Washington parça bulutlu 28 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga hafif sağanak yağışlı 26 derece. Frankfurt parça bulutlu 27. Gümülcine parça bulutlu 28. Kırcaali parça bulutlu 26. Köln az bulutlu 28. Komrat hafif sağanak yağışlı 25. Köstence parça bulutlu 26. Münih parça bulutlu 29. Podgorica az bulutlu 30. Selanik parça bulutlu 28. Şumlu hafif sağanak yağışlı 24. Taraklia az bulutlu 26. Balkaneş az bulutlu 26. Zenitsa parça bulutlu 25. Gazimogosa az bulutlu 33. Girne az bulutlu 29. Lefkoşa az bulutlu 30. Ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Cavit Işık Yavuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Siz?
1: Sizi yoruyoruz biz buraya, vaktinizi ayırıp geliyorsunuz.
2: Benim için yorgunluk değil, keyif bu. Hani çok yararlı olabilirse ne mutlu bize.
1: Çok güzel ve önemli başlıklardan bahsettik geçmiş günlerde. Bugün yine çok önemli bir konu. Pestisitlerden bahsedeceğiz. Vaktimiz kalırsa civa ve kömürle ilgili bir dolu malzemeler çıktı. Evet. Değinebilirsek bir de onlara değineceğiz. Öncelikle dinleyenlerimiz hocam sizi tanısın, bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Teşekkür ederim. Benim adım Cavit Işık Yavuz, tıp doktoruyum. Halk sağlığı ve çevre sağlığı uzmanıyım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çalışıyorum. Daha çok koruyucu hekimlikle, hani bireyleri, insanları, toplumu nasıl koruruz, koruyucu hekimlik önlemlerini nasıl alırız, nasıl alınmalı, biz bunlarla daha çok ilgileniyoruz.
1: Evet.
2: Amacımız da kişileri hastalanmadan, hastalık etkenlerinden olabildiğince korumaya çalışmak.
1: Tabii. Tedavi etmek daha pahalı, korumak daha ucuz. Tabii. Hem de her şeyin başında, suyun başında bir şeyleri engellemek en büyük yarar.
2: Tabii. Yani hani bunun benzetmesini şöyle yapabiliriz. İshalli suyla bulaşan bir mikroptan ishal olursanız İseli tedavi edebiliriz. Ama bizim derdimiz suyu kirletmemek. Yani su o mikropla kirlenmesin. Çünkü aynı anda birçok insanı hasta eder ve bunun hem kişiye olan eziyeti fazla olur hem maliyeti fazla olur. O yüzden biz suyu kirlenmesin diye uğraşıyoruz.
1: Evet.
2: Tedavi etmek de önemli ama suyu kirletmezsek zaten insanlar hasta olmaz.
1: Evet. Bu çok böyle basitmiş gibi görünüyor ama işin ucu o kadar tehlikeli yerlere
2: çok
1: dayanıyor ki.
2: Tabii.
1: Önce sorayım hocam, pestisit dedik ama bu pestisit nedir? Dinleyenlerimiz pestisitten ne anlayacak?
2: Evet, bilmediğimiz yabancı bir sözcük. Nedir bu pestisit? Duyduğumuzda da hani bilenlerin de korktuğu bir sözcük. Şimdi pestisit aslında bizim böcekleri, haşereleri öldürmek için kullandığımız kimyasal maddelerin genel adıdır. Bunlar bir grup kimyasal maddedir. Halk arasında haşere ilacı diye bilinir. Böcek ilacı diye bilinir. Ama bu ilaç lafını biz sevmeyiz. Çünkü ilaç iyileştirici bir şeydir. Bunlar o böcekleri öldürür ama bütün canlılara zarar veren kimyasal maddelerdir. O yüzden pek ilaç lafını kullanmayı sevmiyoruz. Bunlar bir grup kimyasal madde. Böcek, haşere, zararlı olduğu düşünülen canlıları öldüren kimyasal maddeler bunlar.
1: Bu pozitif etkisi.
2: Yani şöyle, insanlar açısından pozitif etkisi.
1: Evet.
2: Çünkü evdeki böceğin çeşitli sağlık zararları vesaireleri oluyor. Ama bunlar sadece evlerimizde değil, çok geniş bir alanda kullanılıyor. Ve bunlar tarım ilacı olarak da biliniyor. Bir grup bu ilacın, mesela yabani ot öldürenleri de var. Ona da herbisit deniyor. İşte kemirgen, fare vesaireleri öldürenler de var. Onların da başka başka isimleri var. Ama pestisit deyince biz bunların genel adı olarak kullanıyoruz. Özellikle de tarımda, gıda üretiminde kullanılan bazı türleri, hani böceklenmesin diye, işte örneğin bir domates yetiştirirken o domatese gelen böcekleri öldürmek için bir grup kimyasal madde kullanılıyor. İşte bu pestisit dediğimiz kimyasal maddeler bu grup kimyasal maddeler.
1: İyiymiş de diyoruz hocam. Bunun insana ne gibi bir zararı olabilir? Ta şimdi diyorsunuz böcek öldürüyor. Ne güzel. İyi. Ama
2: evet.
1: Bu kadar tehlikesi de var. Hangi canlıları kaplıyor? Ucunda bucağında ne gibi sorunlar getiriyor?
2: Çok sorun getiriyor. İnsan sağlığı açısından da, çevre açısından da. Bunların bazıları çok tehlikeli kimyasal maddeler. Yani bir defa şunu unutmayalım. Bunlar grup grup. hani bütün bu pestisit dediğimiz kimyasal maddeler çok çeşitli gruplara ayrılıyor. Bunların bir kısmı çok tehlikeli kimyasal maddeler. İnsan sağlığı açısından ve dikkatle izlenmesi gerekiyor. Şimdi bunlar evde böcek ilacı kullanırken de önemli. Kullanıldığında bir defa kullanan kişiyi etkiliyorlar. Yani siz evinizde bu böcek ilaçlarını kendiniz kullanırsanız kendiniz de etkilenebilirsiniz. Dikkat ederseniz evimiz bu böcek ilaçlarıyla ilaçlandığında ne oluyor? Bir süre havalandırmak gerekiyor. İlaçladığınız yere bir süre girmemeniz gerekiyor. Ya da zaman zaman parklarda, bahçelerde görmüşüzdür. Örneğin oradaki çimler ilaçlandığında, o kimyasal maddeler döküldüğünde bir tabela koyuyorlar bazen oraya. Buraya şu saate kadar girmeyin diye. Hani oralarla temas etmememiz gerekiyor.
1: Evet, solumamızı istemiyorlar o halde, evet, haklı olarak. Evet. Evet.
2: Ya da siz bu işte çalışıyorsanız özel maske kullanmanız gerekiyor. Kendinizi korumanız gerekiyor. Bunun derinize temas etmemesi gerekiyor. Solumamanız gerekiyor. Gözünüze kaçmaması gerekiyor. Bir grup önlemler gerekiyor doğrudan eğer kullanıyorsanız. Bunun dışında gıdalarda kullanılıyorsa biz gıdalarla da bunları alabiliyoruz. Bir de böyle bir yanı var bizim için.
1: Tabii şimdi böceklenmesin diye domatesi ilaçlıyor veya işte ne bileyim içine kurt girmesin, güzel büyüsün diye. Onu biz nasıl yiyoruz?
2: Orada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Hani birincisi şu, hani bu iş bu kadar denetimsiz mi diye düşünebilir dinleyenlerimiz. Denetimsiz değil. Örneğin gıdalarda kullanılacak bu ilaçlarla ilgili düzenlemeler var. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın getirdiği düzenlemeler var. Onlar çeşitli denetimler yapıyorlar, laboratuvarda analizler yapıyorlar. Bunların belli seviyeleri aşmaması gerekiyor. Belli ilaçların kullanılmaması gerekiyor. Daha doğrusu ilaç dediğimiz bu kimyasal maddelerin kullanılmaması gerekiyor. Ve bu gıdaların üretiminde kullanıldıysa onlar tarladan alındıktan, bahçeden alındıktan sonra sofraya gelene kadar belli bir süre geçmiş olması gerekiyor. Eğer bu belli süre geçmezse bu gıdalarda yüksek düzeyde bulunabiliyor ve biz onları vücudumuza yiyerek alabiliyoruz.
1: Eyvah, büyük tehlike.
2: Büyük tehlike tabii. Evet. Bu nedenle de mesela denetimlerin çok iyi yapılması gerekiyor. Üreticilerin bilinçli olması gerekiyor. Birçok faktör söz konusu. Bu maddelerin bir kısmı oldukça tehlikeli, hatta kanserojen maddeler. Vücudumuza aldığımızda, bir de her gün tükettiğimizi ya da sık sık bu gıdaları tükettiğimizi düşünürsek, bunları sürekli olarak vücudumuza alabiliyoruz. Ve bunlar bazı organlarımızda hasara yol açabiliyor. Kanser yapabiliyor. Vücutta hormon benzeri etki gösterebiliyor bunlar. Yani o kadar tehlikeli olanları var ki hormon benzeri etki gösteriyor. İşte hormon gibi davranıp bazı hormonal etkilere yol açıyorlar. Bu nedenle işte bunlara kalıcı organik kimyasallar da deniyor. Özellikle son 30-40 yılın en tehlikeli maddeleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle de özellikle gıdalarda kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor ve bunların çok ciddi bir şekilde denetlenip kontrol altında bulundurulması gerekiyor. Bu grup kullanılan bir kısım kimyasal madde, örneğin bir sebzeyi, meyveyi tüketmeden suda beklettiğinizde miktarı azalıyor. Yani diyelim meyve, elmayı düşünün. Elma büyüyene kadar bazen çok çeşitli kimyasal maddeler kullanılmış olabiliyor. Defalarca ilaçlama yapılabiliyor. Çünkü o elma büyürken onun böceklenmesine neden olan bir sürü böcek türü var. Hani bu kimyasal maddeyi kullanıyorsunuz, bir süre sonra bir tane daha kullanmanız gerekiyor bir başka böcek türü için. Ya da işte o bitkinin hastalığı için. Bir bakıyorsunuz bir elma büyüyene kadar çok sayıda ilaçlanmış ve ilaçladığınız zamana bağlı olarak, yoğunluğa bağlı olarak kullandığınız o kimyasal madde elmanın içine geçebiliyor.
1: Evet.
2: Bunları tüketmeden bir süre suda bekletmek bunların bazılarının miktarının azalmasına faydası oluyor mesela. Yani elmayı diyelim yemeden yarım saat suda beklettiğinizde, sonra durulayarak onu tükettiğinizde bu pestisit dediğimiz kimyasalların bir kısmı azalmış olabilir ama bir kısmı azalmıyor. İşte burada bu sebze ve meyvelerin üretiminde denetim çok önemli. Bu da işte çiftçinin bilinçli olması, yetiştiricinin bilinçli olması, işte sırf ekonomik kaygılar nedeniyle bunları yoğun kullanmaması. Bunlar daldan kopartıldıktan sonra, çünkü zaman geçtikçe düzeyleri azalıyor, sofraya gelene kadar belli bir süre geçmesi vesaire gibi faktörler söz konusu.
1: Evet hocam, ben bir yerde okumuştum. Bu ilaçlama yapılınca yalnızca meyve veya o ağaç ilaçlanmıyor. Aynı zamanda bu ilaçlar oradaki toprağa da dökülüyor. Toprağa döküldüğü zaman toprak kendini temizleyemediği için ne yapıyor? Toprak kirliliği başlıyor. Tabii. Toprak kirliliği çok daha tehlikeli diyorlar. Çünkü toprağı temizlemek o kadar zor ki foşur foşur suyla yıkamanız, çitilemeniz gerekiyormuş. Zaten suyumuz az diyorlar. Toprağı yıkamak, toprağı temizlemek, işte bu bitkisel ilaçlardan, diğer tüm yaptığınız temizlemelerden milyon kat daha zor diyorlar. Toprak da bir de sürekli kullanmanız gereken bir şey. Onun için hani üretici ya da bu bitki ile çiftçilikle uğraşanlara bilgi vermek adına, tekrar toprağınızdan verim almanız imkansızlaşıyor, toprağınız ölüyor diyorlar. Ben çok üzülmüştüm bunu dinlediğimde. Sizinle tekrar bu konularda konuşmak da büyük şans hepimiz için. Özellikle konuyla ilgisi olanlar için. Hakikaten hiç aklımıza gelmedik. Bilgiler alabiliyoruz konuklarımızdan. Şu anlattıklarınız, işte ne bileyim, siz mesela reçete yazarken hastalara kiloyla orantılı bir doz yazıyorsunuz. İlaçların da herhalde benzer şekilde kullanılması en mantıklısı, değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Hani sonuçta bu daha çok ziraat mühendislerinin alanı. Hani onlar bu iş nasıl doğru kullanılır, nasıl uygun şekilde kullanılır, sofraya gelene kadar hangi önlemleri almak gerekir, bu onların alanı. Ama sağlık açısından bunların uygulanması gerçekten çok çok önemli. Bunları doğru uygulamalar şeklinde yapmazsanız gerçekten bedeli sağlık açısından kötü oluyor.
1: Evet.
2: Dediğiniz nokta çok önemli. Bir çiftçi kendi bahçesine, tarlasına kullandığında yan tarlaya, yan bahçeye suya da karışıyor. Bunu da unutmayalım. Toprağa karıştığı gibi etrafta mesela bir su kaynağı varsa, bu pestisitler toprağın içerisinden yeraltı sularına da sızabiliyor.
1: Ve taşınıyor başka yerlere.
2: Taşınıyor. Evet. Hatta o su içiliyorsa içme suyu olarak kullanılabiliyor. Evet. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı mesela sularda bunları analiz ederek içtiğimiz suda pestisit var mı yok mu kontrol ediyor. Yönetmeliklerde bunların sınırları var. O sınırları aşmış mı, aşmamış mı? Hatta bazılarında var mı yok mu diye analizler yapılıyor. Dolayısıyla sadece gıdada değil, suyumuzu, toprağımızı da bunlar kirletiyorlar ve bu suları biz içebiliyoruz, tüketebiliyoruz. Bunu da hani unutmayalım. Ve etraftaki sebze meyvelere de bulaşıyor.
1: Tabii o sularla sulanan, değil mi? İlaçlı suyla onu bir de suluyoruz.
2: Hem de yani o gün ilaçlama yaptığınız gün uçuşan bu kimyasal maddeler, bunlar çoğunlukla spreyleme şeklinde kullanılıyor bitkilerde. Kullanılan malzemenin türüne göre değişiyor. Gidiyor yan bahçedeki sebzeye geçiyor, meyveye geçiyor. Oralardan da siz tüketerek alabiliyorsunuz.
1: Hocam bu pestisit diyoruz ama bu tabii ilaçların diyeyim.
2: Kimyasalları
1: ilk
2: diye.
1: İlk çıkışları nasıl? Yani nereden çıkmış, kim icat etmiş, hani nasıl kullanılmaya başlamış?
2: Şöyle.
1: Biz eskiden DDT diye bir şey duyardık, evet, büyüklerimizden, evet, köyde yaşayanlardan. Sonrasında ama o kadar hızlı büyüdü ki her şey, o kadar hızlı gelişti ki ne nereden çıktı bilemedik.
2: Hikayesi uzun aslında.
1: Evet.
2: Çıkış noktası tarımdaki verimliliği arttırmak. Çünkü hani bakıyorlar, tarımsal ürün yetiştirmekte büyük bir zayiat yaşanıyor. İşte bu hastalıklar nedeniyle, böcekler nedeniyle, kimya sektöründeki gelişmelerle bulunan bu kimyasal maddelerin, fark ediyorlar ki bu tarımsal verimi ciddi düzeyde arttırdığını fark ediyorlar. Ve bu bir reform, devrim olarak sunuluyor bu ilaçlar kullanıma girdiğinde. Yani eskiden bir tarlada 15 kilo işte patates diyelim alırken, bu ilaçlarla bir bakıyorlar ki 3 katına 5 katına çıkmış. Ve inanılmaz yoğun bir kullanım başlıyor. Hatırlarsanız, şimdi artık çok öyle dumanlı ilaçlama yapılmıyor. Eskiden çocuklar olarak biz o dumanlama ilaçlarının peşinden koşardık. O beyaz dumanlı kimyasal maddelerin peşinden koşmayı çok severdik. O kadar zararlı ki o. Mesela DDT bunun en önemli örneğidir. DDT o kadar çok yoğun kullanılmış ki ev ilaçlamada, işte bitki ilaçlamada, etraf ilaçlamada.

0: sıçrama yapılırmış.
1: Evet.
0: Ama o kadar zararlı ki sonradan fark edilince bu kadar zararı, DDT yasaklandı. Sıtma mücadelesinde çok etkin bir ilaçtı. Dünya Sağlık Örgütü yasakladı.
1: İşte yararının zararının tabii karşılaştırılıp çok daha fazla zarar verdiği,
0: evet,
1: fark edilmesi de herhalde, evet, zaman alıyor.
0: Kesinlikle zaman alıyor. Özellikle tarımdaki bu etkisi nedeniyle aşırı yoğun kullanımı zararlı etkilerini 10 yıllar sonra gösterince sınırlandırılmaya başlandı. Şimdi artık pestisitler her ülkede belli düzenlemelere tabi. Her pestisit, her bu tarım ilacı dediğimiz, işte böcek kimyasalları her yerde öyle herkes istediği gibi kullanamıyor. Bir ülkede kullanacak olanlar belirli, yasaklanmış olanları var. Ancak kaçak yollarla giriyor ne yazık ki. Kullanılıyor. Hani bu tohumlara etkisi, ürün almaktaki etkisi hala daha önemli bir etki olarak kullanılıyor. Hatta bazı araştırmalar şunu gösteriyor. Bir sebzede, bir meyvede onlarca bu kimyasal maddenin kalıntısının olduğunu gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Aslında biz bu böcek zararlılarıyla, hani bu gıdalarda, tarım ürünlerindeki zararlılarla öteden beri mücadele etmişiz. Ama biyolojik yöntemlerle etmişiz. Kimyasallarla etmemişiz. O domatesi böceklendiren şeyi işte başka şeylerle önlemeye çalışmışız. Daha doğal yöntemler kullanmışız. Ama bu kimyasal maddeler işin içine girince onları bırakmışız. Tamamen bunlarla mücadeleye girmişiz. O da kimyasal düzeylerini fazlasıyla arttırmış.
1: Bu kadar hani zararlarını gördükten sonra belki daha böyle zararsız savaşma, baş etme yöntemleri inşallah gelişir de.
0: Tabii. Bunları aslında kullanıyor çiftçilerimiz. Biliyor. Bunları tekrar kullanmak. Biliyorsunuz artık doğal ürünler daha çok tercih edilen. Hani tırnak içinde organik diye satılan, evet, ürünler daha çok tercih ediliyor. Ama gerçekten organiğin ne olduğu konusunda da bir kafa karışıklığı var.
1: Şimdi köyde diyelim domates yetişiyor. Organik diye getiriyor ama o da böceklenmesin diye ona da ilaç sıkılmıyor mu? Mutlaka sıkılıyordur da.
0: Sıkılıyor hani olabilir. Gerçek bir organik gıda dediğimiz şey Tarım Bakanlığı'ndan organik gıda sertifikası alan şey aslında. Bir de şöyle bir şey var. Biraz önce konuştuk. Ben bahçemde ilaç kullanmıyorum. Domates yetiştiriyorum. Ama yandaki çiftçi tarım ilacı kullanıyor. Bu bir şekilde benim bahçemdeki ürünü de etkiliyor.
1: Tabii yani azıcık rüzgar etse değil mi hocam? O tarafa da
0: organik
1: geçer.
0: Organik ürün, doğal ürün meselesi biraz karışık konular. Yani ne kadar iyi denetlendiğiyle ilişkili, ne kadar iyi bakıldığıyla ilişkili bir mesele. Bir de şöyle bir nokta var. Giderek biz yerel tohumlarımızı bırakıp hibrit tohum dediğimiz endüstriyel tohumlara geçiyoruz. Mesela bunun en güzel örneği Türkiye'de Siyez buğdayıdır. Siyez buğdayı bu toprakların buğdayı. 10 bin yıllık tohum. Ama onun yerine yurt dışından ithal ettiğimiz bir buğday tohumunu düşünün. İşte bu hibrit tohumlar.
1: Buna niye ihtiyaç duyduk ve ülkemizde şu an ne durumdayız diye
0: i̇şte
1: sorayım.
0: Ülkemizde tarımda dışa bağımlıyız. Niye ihtiyaç duyuluyor? Yine verim meselesiyle ihtiyaç duyuluyor. Bu hibrit tohumlar verimi daha yüksek, daha fazla ürün alınıyor. Ama bu hibrit tohumlarda sürekli pestisit kullanmamız gerekiyor. Çünkü onlar hem bu topraklara ait olmadığı için, dışarıdan geldiği için çabuk böcekleniyor, hastalanıyor. Bu hibrit tohum kullanımı da pestisit kullanımını arttırmış vaziyette.
1: Yani dışarının tohumunu getirdiğimizde hastalıklarını da getiriyoruz. Hastalıklarını getirdiğimiz için onların ilaçlarını da almak zorunda kalıyoruz.
0: Bir kısır döngüye giriyoruz.
1: Dolayısıyla onu yediğimiz için bizlerde de işte immünolojik, dermal, biyokimyasal, mutajenik, aklınıza ne gelirse her türlü etki onlar geçsin diye onların yine ilaçlarını alıyoruz. Ve çığ gibi büyüyen bir negatife eğil.
0: Kısır döngüye girmiş oluyoruz. Ve hibrit tohumlar dediğimiz tohumlar, şunu unutmayalım. Onlar aslında bize hani tohumluk üründe vermiyorlar. Şimdi iyi kötü dinleyicilerimiz de bilirler. Ne yapılırdı eskiden? Bir ürün yetiştirildiğinde biraz tohumluk ayrılırdı. Bir sonraki senenin tohumu olarak ayrılır. Evet. Ve onlar ekilir, tekrar ürün elde edilir. Hibrit tohumlarda yok öyle bir şey. Her seferinde yeniden almak zorundasınız.
1: Çünkü tohum vermiyor.
0: Evet, tohum vermiyor. Bu nedenle hani bunlar yapısı değişmiş tohumlar. Tohum vermediği için siz ekim için tohum ayıramadığınız için hep bu hibrit tohumu almak zorunda kalıyorsunuz.
1: O zaman kendi tohumlarımızı daha çok çoğaltmak için

0: yapmak lazım. Onunla ilgili devletin değil tabii, mi teşvik edici
1: hem
0: teşvik çalışma
1: edici,
0: yapması lazım.
1: Hem bizim tercih etmemiz lazım. Kendi yerel tohumlarımızı tercih. Çünkü çiftçi de bunu üretmemeye başlıyor bir süre sonra. Yerel tohumu alan yok, tüketen yok. Ne yapıyor mecburen? Hibrit tohuma yöneliyor. Bizim yerel tohumlarımıza, yerel ürünlerimize sahip çıkmamız lazım.
0: Evet, o zaman tüketici olarak bizlerin yerli ürünlere yönelmemiz, çiftçinin de kendisinin kendi tohumluğunu ayırıp aynı döngüyü tekrar geleneksel yöntemlere taşıması.
1: Kesinlikle öyle. Devletin teşvik etmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten bu pestisit kullanımı biraz önce saydığınız gibi bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiliyor. Hormonal sistemimizi olumsuz etkiliyor. İşte farklı beslenme sorunlarına yol açıyor. Birçok olumsuz sağlık etkisi gösterilmiş.
0: Evet, gelirimizin büyük bir bölümünü de bunlardan doğan hastalıklarla tedaviye bu defa ayırmak zorunda
1: öyle,
0: kalıyoruz.
1: Tabii.
0: Ve ülke geneline yaydığınızda çok korkunç rakamlar ortaya çıkıyor.
1: Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bunlar olumsuz sağlık etkisi ortaya çıktığında bunların pestisitle ilişkili olduğu da çok kolay ortaya konamıyor. Yani bunu aklınıza getirmeniz lazım, analiz etmeniz lazım. Çok yüksek analizler, maliyetli analizler bunlar. Hani bu diyelim hastalandık, bağışıklık sistemimizde bir sorun çıktı. Kimsenin aklına şu gelmiyor, yediğimiz gıdalardaki pestisitler nedeniyle tabii oluşmuş mudur bu diye akla da getirmiyoruz.
0: Tabii bünyemiz zayıflıyor, bağışıklık sistemimiz zayıf. Bunları da yiyince hemen hasta oluyoruz.
1: Ve önceki programlarda konuştuğumuz etkilerle beraber düşündüğümüzde şöyle düşünün. Soluduğumuz hava kirli, yediğimiz gıdalarda bu kimyasal maddeler aslında olmamasını bekliyoruz ama bir şekilde oluyorlar. İçtiğimiz su aynı şekilde. Stresli bir hayatımız var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde beslenmemize evet, dikkat etmiyoruz. Yüksek kalorili gıdalar tüketiyoruz, egzersiz yapmıyoruz.
0: Evet.
1: Sigara içiyoruz. Bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde de tabi hastalık ortaya çıkar.
0: Sağlıklı kalmak imkansızlaşıyor
1: evet,
0: neredeyse
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Bunlara dikkat etmemiz, bunlardan korunmamız, aktif bir hayatımızın olması, beslenmeye dikkat etmemiz, sigara içmememiz, hani bunlarla da moralimizi bozmayalım. Bunlar baş edilebilir şeyler.
0: Evet.
1: Biz kendi üstümüze düşeni yapacağız. İşte bakanlıklar, devlet kurumları denetimlerini yapacaklar. İşte çiftçiye teşvik verilerek bunları daha az kullanmasına yönelik denetimler sıklanacak. Hepsi birbirinin parçası ve bir bütün.
0: Evet, ben de tekrar etmek istiyorum. Bizler de bu ürünleri satın alan kişiler olarak kendi yerli ürünlerimize yönelip kendi çiftçimizi destekleyeceğiz. Bu da
1: tabii,
0: işin püf noktalarından
1: tabii,
0: birisi herhalde.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Evet, hocam ben hemen bu son zamanlarda kömür çok kullanılıyor. Aktif kömür diyor işte. Bunun artı yanları var, eksi yanları var. Bu araştırmalar da yapılmış. Bunlar ne kadar güvenilirli? Bu kömür artık kozmetiğe bile girmiş hocam. Kremler yapılıyor, cilt maskeleri yapılıyor. Hiç biz kömürü böyle bilmezdik. Meğer bu kömürün hapı da varmış, içiliyormuş da. Bu nedir hocam? Bunu sizden dinleyelim.
1: Şimdi şöyle, hani kömür mevzusu çok derin mevzu aslına bakarsanız ve hayatımızın birçok alanında kullanılıyor. Başta ısınma ve enerji elde etmek için. Bunu kullanıyoruz. Isınma için kömür yaktığımızda ya da elektrik elde etmek için işte kömürlü termik santrallerinde kömür yaktığımızda bu kömür yakıldığında kömürün tipine bağlı olarak bir sürü kirletici gaz atmosfere yayılıyor. Ve bu gazlar dönüyor, dolaşıyor, toprağa, suya karışıyorlar ve başka başka maddelere dönüşüyorlar. Yine bir önceki programımızda konuşmuştuk, asit yağmuru haline dönüşüyorlar. Çünkü kükürt dioksit yayılıyor.
0: Evet.
1: Ve civa gibi ağır metallere dönüşüyorlar.
0: Evet.
1: Suya karışıp balıklara geçiyorlar ve gıda zincirine giriyorlar. Yine aynı şekilde kozmetiklerde vesaire de bu kömürden elde edilen bazı değişik petrol türevi maddeler kullanılıyor. Ve biz onu derimize sürdüğümüzde az da olsa, düşük miktarda da olsa vücudumuza giriyor. Ve içerisindeki bu maddeler çeşitli reaksiyonlara yol açabiliyorlar. Bunlar arasında mesela bahsettiğimiz civanın da çok önemli etkileri var. Bazı kozmetik ürünlerde civa da var.
0: Halbuki civa çok
1: ağır
0: tehlikeli.
1: Metal. Çok tehlikeli ve kullanılan civa türüne bağlı olarak da çok olumsuz sağlık sıkıntılarına yol açıyor. Civayı evlerimizde de kullanıyoruz. Biliyorsunuz termometrelerin içerisinde
0: çok masumane
1: cive vardır.
0: Evet.
1: Ama işte o termometrenin içindeki civa kırıldığı zaman buhar halinde soluyup çok ciddi, hatta bazen akut zehirlenme noktasına varan etkilere de yol açabilir.
0: O küçücük, çok azıcık bir şey olur onun içinde halbuki.
1: Miktara bağlı olarak etki değişiyor. Çok düşük miktarda çok aşırı etkilenmiyoruz ama o termometre eğer kırılırsa, etrafa saçılırsa çok büyük tehlike.
0: Ki saçılıyor da, çünkü civayı tutmak mümkün değil.
1: Mümkün değil. O işte biz ona metalik civa diyoruz. Termometrenin içerisindeki akışkan civa ortama yayıldığında temizlenmesi de çok güç ve zehirlenmeye yol açabiliyor. Bir tanesi bu. Şimdi bir tane civa türü, biraz önce bahsettiğimiz, suya karıştığında balıklara geçen ve bizim balık yiyerek aldığımız civa. Bu da özellikle hamilelerde çok riskli. Çünkü doğacak çocukta gelişim problemlerine yol açabiliyor.
0: Genetik dizilimleri bozulabilir değil mi?
1: Genetik dizilimden ziyade gelişimleri, beyin gelişimi, santral sinir sistemi gelişimi,
0: anomali,
1: konuşma güçlüğü.
0: Tabii. Evet.
1: Olabilir, az da olsa olabilir. Konuşma güçlüğü, işitme problemleri çocukta oluşabiliyor. Bu başka bir tehlikeli civa türü. Kozmetiklerde var. Özellikle beyazlatıcı kremlerde, cilt beyazlatıcı, leke giderici diye satılan kremlerde civa bulunabilir. Hepsinde vardır diye bir şey söz konusu değil tabii.
0: Ama içine konuluyor diyorsunuz.
1: Konulabilir.
0: Evet.
1: Etiket bilgilerine bakmak lazım. Bazen etiket bilgilerinde de bu olmuyor. Rimellerde civa olabiliyor. Ne kadar enteresan değil mi?
0: Çok enteresan hocam.
1: Bazı göz temizleyici makyaj malzemelerinde civa bulunabiliyor.
0: Enteresan.
1: Evet. Bunun da katılmasının değişik sebepleri var. Bir kısmı mikrop üremesin diye. Bir kısmı o maddenin kıvamıyla ilişkili.
0: Dayanıklı
1: çeşitli
0: olsun diye.
1: Şeyler.
0: Belki, evet.
1: Evet. Dolayısıyla kozmetiklerde başka maddeler de bulunabiliyor. Biz kozmetik alırken mesela bunun en popüler olanı alüminyumdur. Özellikle deodorantlarda, koltuk altı kullanılan deodorantların bir kısmında alüminyum vardır ve koltuk altlarından yoğun olarak emilir. Dikkat ederseniz bazı kozmetiklerde alüminyum içermez diye özellikle yazıyor.
0: Evet.
1: İşte alüminyum da bir ağır metal mesela. Dolayısıyla bir kozmetik ürün alırken mutlaka etiketine bakalım. Etiketinde hangi kimyasal maddeler var, onları araştıralım. Bunlara da dikkat edelim. Bazı kozmetik ürünler civa içerebiliyor gerçekten. Kömürden çıktık, civaya geldik gördüğünüz gibi.
0: Zaten o hepsi iç içe geçmişti hocam. Evet. Onları hep konuşacaktık.
1: Pestisitlerde bu kadar, de bu arada civa bulunabiliyor.
0: Bu kadar hayatımızda kirlilik varken, ki her şeyde var. Bakın rimelde var, kremde var. Yani yok sağlıklı kalmak hakikaten çok zor. Bunun için savaşıyoruz gibi bir hava oluşuyor neredeyse.
1: Biraz öyle ama şunu unutmayalım. Bunlara maruz kalıyoruz ama doz burada çok önemli. Ne kadar miktar alıyoruz çok önemli. Bu kozmetikleri her gün kullanmıyorsak ya da yoğun olarak kullanmıyorsak, tabii hepsinin içinde civa olacak diye bir şey de yok. Bunu da unutmayalım. Ben hep şunu söylerim. Panik olmayalım, akıllı olalım.
0: Bilinçli olalım.
1: Panik olmaya gerek yok.
0: Evet.
1: Ama bilinçli ve akıllı olalım. Her halükarda çeşitli çevresel kirleticiler alabiliriz ama aldığımız doz önemlidir. Her seferinde de her yerden alacağız diye bir şey de söz konusu değildir ama kendimizi korumayı öğrenelim.
0: O zaman özellikle bu son zamanlarda kozmetikte yaygın kullanılan malzemeleri alırken içinde civa var mı yok mu, varsa uzak duracağız.
1: Dikkat edelim.
0: Olabildiğince.
1: Evet, olabildiğince uzak durmaya çalışalım.
0: Bu malzemelerin, ürünlerin girmediği yer yok yani.
1: Yer yok ama bu aşırı büyük bir riskle oluşturmuyor. Bunu da unutmayalım. Sonuçta kozmetikte vücudumuza giren civa da öyle çok yüksek miktarlarda civa olmayabilir. Bu konuda öyle aşırı panik olmaya da gerek yok ama dikkatli ve temkinli olmak.
0: Şöyle hocam, yok. Azar azar kullanıyoruz ya, bu yıllar içinde sürekli yaptığınız azar azar miktarlar bir şekilde bir hasar veriyordu.
1: Düşük miktarda da olsa bir şekilde vücudunuzda bir etki ortaya çıkartabiliyor.
0: Evet hocam, vaktimizi yine doldurduk. Çok seri geçiyor zaman. Çok güzel bilgiler öğreniyoruz. Ben de can kulağıyla dinliyorum sizi. Bilmediğim bir sürü de şey öğreniyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama bu arada bir bakıyorum ki 5 dakika kalmış, 3 dakika kalmış.
1: Zaman hızlı geçiyor. Keyifli bir sohbet olunca.
0: Geçmesini istiyorum ama süremizin de sonuna geldik. Çok hoş bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de saygılar sunarım.
0: Ayaklarınıza sağlık. Vaktiniz ayırıp geldiğiniz için hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu hafta Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı'ndan Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz hocamız bizimle beraberdi. Pestisit, civa ve kömürle ilgili çok güzel başlıklar sundu bize. Sağ olsunlar.
1: Sağ olun.
0: Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Balıkesir 24 derece, Bilecik 20, Bursa 23, Çanakkale 34, Edirne 28, İstanbul 24, Kırklareli 25, Kocaeli 22, Sakarya 23, Tekirdağ 26 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 23 derece, Aydın 32, Denizli 29, Kütahya 19, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Adana 31 derece, Antalya 29, Burdur 28, Hatay 29, Isparta 27, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimleriyle Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 24 derece, Ankara 22, Çankırı 22, Eskişehir 21, Karaman 28, Kayseri 28, Kırıkkale 21, Kırşehir 23, Konya 22, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 28 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimleriyle Bolu'nun kuzey kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bartın 24 derece, Bolu 20, Düzce 23, Karabük 23, Kastamonu 20 ve Zonguldak 22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 35, Bayburt 32, Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 35, Ordu 27, Rize 29, Samsun 25, Sinop 27, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 34, Erzincan 35, Erzurum 30, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 32, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 35 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava batısında parçalı, diğer yerlerde az bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 31, Kilis 31, Mardin 33, Şanlıurfa 35 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Batı Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda öğle saatlerinde 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Mirabel.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde de etkili oldu. Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düşerken Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçitte bir araç mahsur kaldı. AFAD koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Türkiye'nin eğitimli ulusal arama kurtarma kapasitesi son 3 yılda 10 katın üzerine çıkarak 160.013 kişiye ulaştı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi ise yaralandı. Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e çıktığı bildirildi. Ve spor. Otizmli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin 3. parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçmeyi başardı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
5: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
6: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Gök gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz bölümleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu olacak. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. İzmir Konak Pasaport Mendirek Fenerinde 31 derece, Mersin Yenişehir, Muğla Fethiye, Hatay İskenderun ve Antalya Alanya'da 30, Antalya Finike ve Mersin Anamur'da 29, Antalya Kaş'ta 28, Artvin Hopa ve Van Tuşba Liman'da 27 derece. İresun, Samsun Atakum Bölge, Van Gevaş Akdamar Feneri ve Rize'de 26, Balıkesir Ayvalık, Ordu Altınordu, Sinop, Çanakkale, Muğla Bodrum ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 25, Aydın Kuşadası, Bitlis Adil Cevaz Liman, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, İzmir Dikili ve Bitlis Tatvan Liman'da 24 derece. Muğla Datça, Kastamonu İnebolu, Düzce Akçakoca, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri ve Bartın Güney Mendirek Fenerinde 23, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Fenerinde 22, İstanbul Silivri Ana Mendirek Fenerinde 21, Çanakkale Eziğine Geyikli Odunluk İskele Fenerinde 20 ve Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Fenerinde 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Etkili yağış ne demektir?
3: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın bu akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
2: Ekstrem sıcaklık ne anlama gelir?
3: Ekstrem sıcaklık, uç sıcaklık olarak da bilinir. Belirli zaman aralığı süresince ölçülen en yüksek ve en düşük hava sıcaklığı anlamına gelir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Balıkesir 24 derece, Bilecik 20, Bursa 23, Çanakkale 34, Edirne 28, İstanbul 24, Kırklareli 25, Kocaeli 22, Sakarya 23, Tekirdağ 26 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 23 derece, Aydın 32, Denizli 29, Kütahya 19, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Adana 31 derece, Antalya 29, Burdur 28, Hatay 29, Isparta 27, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimleriyle Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 24 derece, Ankara 22, Çankırı 22, Eskişehir 21, Karaman 28, Kayseri 28, Kırıkkale 21, Kırşehir 23, Konya 22, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 28 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli kıyı kesimleriyle Bolu'nun kuzey kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bartın 24 derece, Bolu 20, Düzce 23, Karabük 23, Kastamonu 20 ve Zonguldak 22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 35, Bayburt 32, Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 35, Ordu 27, Rize 29, Samsun 25, Sinop 27, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 34, Erzincan 35, Erzurum 30, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 32, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 35 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava batısında parçalı, diğer yerlerde az bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 31, Kilis 31, Mardin 33, Şanlıurfa 35 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde de etkili oldu. Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düşerken Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçitte bir araç mahsur kaldı. AFAD koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Türkiye'nin eğitimli ulusal arama kurtarma kapasitesi son 3 yılda 10 katın üzerine çıkarak 160.013 kişiye ulaştı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi ise yaralandı. Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e çıktığı bildirildi. Ve spor, otizmli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin 3. parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçmeyi başardı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 24 derece, Atina ök gürültülü salmak yağışlı 30, Belgrad az bulutlu 27, Berlin parça bulutlu 28, Helsinki salmak yağışlı 16, Kiev parça bulutlu 26, Kopenhag parça bulutlu 22, Londra ök gürültülü salmak yağışlı 28, Madrid az bulutlu ve açık 32, Moskova hafif salmak yağışlı 21, Paris parça bulutlu 30, Peştiğine az bulutlu 23, Roma az bulutlu 31, Saraybosna hafif salmak yağışlı 18, Sofya hafif salmak yağışlı 23, Tiran hafif salmak yağışlı 30, Varşova parça bulutlu 24, Viyana az bulutlu 28 ve Zürih parça bulutlu 31 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 33 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 35, Astana az bulutlu 25, Bağdat az bulutlu ve açık 45, Bakü az bulutlu ve açık 37, Bişkek az bulutlu 31, Duşanbe az bulutlu ve açık 38, Kabil hafif sağanak yağışlı 30, Kerkük az bulutlu ve açık 44, Kuveyt az bulutlu ve açık 44, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 45, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran parça bulutlu 38, Taşkent az bulutlu ve açık 38, Tiflis parça bulutlu 34 ve Tokyo çok bulutlu 32 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 40 derece, Kahire az bulutlu ve açık 41, Melbourne parça bulutlu 14, Montreal parça bulutlu 25, New York parça bulutlu 25, Sydney parça bulutlu 21 ve Washington parça bulutlu 28 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga hafif sağanak yağışlı 26 derece, Frankfurt parça bulutlu 27, Gümülcine parça bulutlu 28, Kırcaali parça bulutlu 26, Köln az bulutlu 28, Komrat hafif sağanak yağışlı 25, Köstence parça bulutlu 26, Münih parça bulutlu 29, Podgorica az bulutlu 30, Selanik parça bulutlu 28, Şumlu hafif sağanak yağışlı 24, Taraklia az bulutlu 26, Balkaneş az bulutlu 26, Zenitsa parça bulutlu 25, Gazimovasa az bulutlu 33, Girne az bulutlu 29, Lefkoşa az bulutlu 30 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Osmaniye Toprakkale'de 80 kilogram, Samsun Çarşamba ve Antalya Manavgat Beşkonak orman sahasında 71, Amasya Taşova Boraboy orman sahasında 70, Adana Ceyhan'da 58, İstanbul Şile Darlık Köyü'nde 55, Ankara Kahraman Kazan Mürted Havalimanı ve Çorum Mecitözü'nde 41 kilogram, Kars'ta 40, Ordu İkizce Şenbolluk'ta 34, Edirne Lalapaşa Hamzabeyli Köyü'nde 33, Zonguldak Kozlu'da 31, Afyonkarahisar Sultandağ Yakasenek'te 30, Sakarya Kocaeli Melen, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi ve Aksaray Ağaçören'de 26 kilogram, Isparta Sütçüler Kasımlar Beldesi'nde 25, Kırşehir Kaman'da 23, Balıkesir Kepsut Dalköy, Sinop Durağan Tekir Yaylası ve Kırıkkale'de 22, Burdur Bucak Kızılkaya Beldesi, Bilecik Pazaryeri Bozca Armut Köyü ve Konya Cihanbeyli'de 20 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saate metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Balıkesir 24 derece, Bilecik 20, Bursa 23, Çanakkale 34, Edirne 28, İstanbul 24, Kırklareli 25, Kocaeli 22, Sakarya 23, Tekirdağ 26 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 23 derece, Aydın 32, Denizli 29, Kütahya 19, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Adana 31 derece, Antalya 29, Burdur 28, Hatay 29, Isparta 27, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimleriyle Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 24 derece, Ankara 22, Çankırı 22, Eskişehir 21, Karaman 28, Kayseri 28, Kırıkkale 21, Kırşehir 23, Konya 22, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 28 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimleriyle Bolu'nun kuzey kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bartın 24 derece, Bolu 20, Düzce 23, Karabük 23, Kastamonu 20 ve Zonguldak 22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 35, Bayburt 32, Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 35, Ordu 27, Rize 29, Samsun 25, Sinop 27, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 34, Erzincan 35, Erzurum 30, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 32, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 35 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava batısında parçalı, diğer yerlerde az bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 31, Kilis 31, Mardin 33, Şanlıurfa 35 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Hava.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar sabah saatlerinde güneyli yönlerden, akşam saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. ...28 Temmuz Salı günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6,

Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonlarda 15 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde de etkili oldu. Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düşerken, Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçitte bir araç mahsur kaldı. AFAD koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Türkiye'nin eğitimli ulusal arama kurtarma kapasitesi son 3 yılda 10 katın üzerine çıkarak 160.013 kişiye ulaştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'deki bir gönüllüye uygulandı. Ve spor. Milli para atıcılar, Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

0: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat

0: hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Balıkesir 24 derece, Bilecik 20, Bursa 23, Çanakkale 34, Edirne 28, İstanbul 24, Kırklareli 25, Kocaeli 22, Sakarya 23, Tekirdağ 26 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 23 derece, Aydın 32, Denizli 29, Kütahya 19, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Adana 31 derece, Antalya 29, Burdur 28, Hatay 29, Isparta 27, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimleriyle Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 24 derece, Ankara 22, Çankırı 22, Eskişehir 21, Karaman 28, Kayseri 28, Kırıkkale 21, Kırşehir 23, Konya 22, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 28 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli kıyı kesimleriyle Bolu'nun kuzey kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bartın 24 derece, Bolu 20, Düzce 23, Karabük 23, Kastamonu 20 ve Zonguldak 22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 35, Bayburt 32, Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 35, Ordu 27, Rize 29, Samsun 25, Sinop 27, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 34, Erzincan 35, Erzurum 30, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 32, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 35 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava batısında parçalı, diğer yerlerde az bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 31, Kilis 31, Mardin 33, Şanlıurfa 35 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.

Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar yine 2 ila 3 metre. Fırtına beklenmiyor, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu. Doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre.
Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 3 ila 4 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonlarda 15 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde de etkili oldu. Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düşerken, Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçitte bir araç mahsur kaldı. AFAD koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Türkiye'nin eğitimli ulusal arama kurtarma kapasitesi son 3 yılda 10 katın üzerine çıkarak 160.013 kişiye ulaştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'deki bir gönüllüye uygulandı. Ve spor. Milli para atıcılar, Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'la Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'la Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın bu akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
2: Fırtına nedir?
3: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün, gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın.

Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Temmuz Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Balıkesir 24 derece, Bilecik 20, Bursa 23, Çanakkale 34, Edirne 28, İstanbul 24, Kırklareli 25, Kocaeli 22, Sakarya 23, Tekirdağ 26 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 23 derece, Aydın 32, Denizli 29, Kütahya 19, İzmir 31, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Adana 31 derece, Antalya 29, Burdur 28, Hatay 29, Isparta 27, Kahramanmaraş 32, Mersin 32 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimleriyle Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 24 derece, Ankara 22, Çankırı 22, Eskişehir 21, Karaman 28, Kayseri 28, Kırıkkale 21, Kırşehir 23, Konya 22, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 28 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimleriyle Bolu'nun kuzey kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bartın 24 derece, Bolu 20, Düzce 23, Karabük 23, Kastamonu 20 ve Zonguldak 22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Amasya 29 derece, Artvin 35, Bayburt 32, Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 35, Ordu 27, Rize 29, Samsun 25, Sinop 27, Tokat 30 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 34, Erzincan 35, Erzurum 30, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 32, Muş 34, Tunceli 35, Şırnak 35 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava batısında parçalı, diğer yerlerde az bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 34 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 31, Kilis 31, Mardin 33, Şanlıurfa 35 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar yine 2 ila 3 metre. Fırtına beklenmiyor, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre.
Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 3 ila 4 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. AFAD, meteorolojik uyarı verilen illerde ilgili kurum ve kuruluşlarda toplam 18.705 personelle 8.696 aracın 7/24 esasına göre görev yaptığını ve bu kapsamda ulaştırılan 514 ihbarın tamamına Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde müdahale edildiğini açıkladı. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününün ardından pazar günü de denize girilmesine izin verilmeyecek. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve sürücü belgesiz sürücüyle araç sahibine toplam 490 bin lira idari para cezası verildi. Ve spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün sizler için olumlamaları araştırdık. Olumlamalar nasıldır, bize nasıl etki eder ve tabii ki olumlama cümlelerinden örnekler. Olumlama cümleleri kesinlikle sizin kalbinize dokunmalıdır. Söylediğiniz olumlama cümlesi duygu olarak sizi etkilemelidir. Ne kadar duyguyu hissederseniz o kadar bilinçaltınızı etkilemeyi başarırsınız. Olumlama yaparken gelecek zaman cümlelerinden de kaçının. Çok mutlu olacağım yerine çok mutluyum derseniz ya da mutlu olmayı seçiyorum derseniz ya da mutlu olmayı tercih ediyorum dediğiniz anda olumlama işe yaramaya başlayacaktır. Bizler anne karnına düştüğümüz andan itibaren kayıt almaya başlarız. Annemizin hissettikleri, bununla birlikte doğduktan sonra da çevrede olan biten her şey beynimize kayıt olarak geçmektedir. Özellikle aile çevresi, okul hayatı bizlerde kalıcı hisler oluşturur. Bu hisler bizim hayatımız boyunca yaşamamızın şekillenmesine sebep olur. Hani anne karnına düştüğümüz andan itibaren 6-7 yaşına kadar, hatta 14-15 yaşına kadarki olan dönem aslında çok çok önemli. Bu dönemde hislerimizi kaydeden beyin sistemimiz açıktır. Bu hislerle bazen yaşamamızda oldukça ileriye gidebiliriz. Bazen de bu hisler yüzünden bize ket vurulur, bir adım bile öteye gidemeyiz. Korkularımız, kuruntularımız, kaygılarımız hep bu hisler yüzünden. Bilinçli düzeyde duyguları zihnimiz kabul etmeyebilir. Ama bilinçaltı ya da bilinç dışı bizim mürettebatımız gibidir. Bilinçli zihinde kaptan bu sebeple öncelikle geminin nereye gideceğine karar verirse, mürettebatta bu işte uyumlu ve doğru çalışır. Gemiyi doğru bir şekilde gideceği yere götürülmesine olanak verirseniz eğer, hayatınız o limana varacaktır. Aynı zamanda bilinçaltı, siz ona ne verirseniz, o da size ihtiyacınız olduğunda bunları geri verecektir. Bazen de bizi yetiştiren insanlar, annemiz, babamız, babaanne, anneanne ya da bakıcılarımız, onların bize öğretmiş oldukları davranış kalıpları çok uzun zaman bizim inançlarımızda yer tutar. Peki ne yapmalıyız ki hayatımız değişsin? Öncelikle en alttaki temel kök kaydı bulmamız gerekiyor. Bir olayı yaşadığınızda ilk nerede oldu ve bu olay size ne hissettirdi? Bu olaydan bu zamana kadar siz ne öğrendiniz? Çünkü olumsuz olarak hayatımızda yer alan bir duygu dahi olmuş olsa mutlaka bir hizmete bulunmak içindir. Peki hangi duygulardan başlamanız gerekiyor? Öz değer, öz şefkat, özgüven. Bunlar en önemli duygular. Bu duygular bizim duygusal yapımızın temeli gibi. Temel ne kadar sağlamsa onun üzerine inşa edilen her duygu da daha sağlam olur. Bu duygular çeşitli dış faktörler nedeniyle tam olarak bizde sağlam bir yapıya sahip olmayabilir. Böyle olduğunda işte biz olumlayarak bu duyguları kendimize yeniden öğretiriz. Yani kayıtlarımızın üstüne yeni kayıtlar alırız. Olumlamaları yaparken mümkün olduğunca beynimizi yavaşlatıyoruz. Alfa seviyesine getiriyoruz. Bu ön şart. Nefesler alıp vererek ya da zihnimizi yavaşlatarak bir meditasyonla birlikte, ortam ve sözsüz bir müzik dinleyerek de kendimizi mümkün olduğunca rahatlatıyoruz. Bulunduğunuz ortam sakin olursa bu sizin beyninizin daha kolay yavaşlamasını sağlıyor. Hızlı bir beyin dalgasında olduğunuzda direnç olabildiğinden mutlaka daha sakinleşerek olumlamaları uygulamalısınız. Daha sonra olumlama cümlelerini adı üzerinde olumlu bir şekilde tekrar etmelisiniz. Ben korkmuyorum yerine ben cesurum. Param yok yerine para kazanabilirim gibi. Kendimi seviyorum. Kendime değer veriyorum. Daima başarılıyım. Muhteşem bir çekim alanım var. Gücü hep hissediyorum. Bolluk ve bereket her an hayatımda. Sağlığıma, mutluluğuma, huzuruma, başarılarıma katkıda bulunacak herkes benimle. Yaşamda doğru seçimler yapıyorum. Kendim için en iyiyi seçiyorum. Değerliyim. Bağışlıyor ve bırakıyorum. Anlıyor ve seviyorum. Kendi hayatıma sahip çıkıyorum. Teşekkür ediyorum. Şeklinde olumlamalar hayatınızı değiştirecektir. Ve tabii ki inançlar. Buna inanırsanız işe yarar. İnanmazsanız Sözler belki bilinçaltınızı yeniden değiştirmeye çalışır ama her zaman zaman alır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar hayatınıza olumlu bir sürü cümle girmiş olsun ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'la Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'la Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Etkili yağış ne demektir?
3: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korunmak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece. İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-33, Antalya 25-37, Burdur 14-29, Hatay 22-31 derece. Isparta 13-28, Mersin 26-32, Kahramanmaraş ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve Çankırı 14-24, Karaman 14-26 derece. Kayseri 13-26, Nevşehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece.

Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, İngöl 18-31, Bitlis 15-27 derece. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ile 6, doğusunda yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve bulutlu. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı, iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadelerine ulaşıldı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel, savcılıkta ve jandarmada verdiği ifadesinde, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in psikolojik sorunu olmadığını ve kimseyle kavga etmediğini öne sürdü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve sürücü belgesiz sürücüyle araç sahibine toplam 490 bin lira idari para cezası verildi. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ailesiyle Bayramacılı mahallesinde piknik yapan 40 yaşındaki Şahin Doğan, kızının terliğinin suya düşmesinin ardından girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğularak yaşamını yitirdi. Fransa'nın güneybatısındaki Lyon ve Gironde vilayetlerinde şiddetini arttıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken hükümet 1000 askeri personelin ve A400 askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Gençler Birliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden Haydar Arda Çakmak getirildi. Seçime tek aday giren Haydar Arda Çakmak, genel kurulda alınan açık oylama kararının ardından Gençler Birliği Kulübü'nde yeniden başkan oldu. Öte yandan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

yokuz aslında ikimiz de. Bir rüyaymış, uyandık ve devam etti hayat tam da kaldığı yerden. Kim bilir, öyle daha da mutlu.

0: biliyor muydunuz?
1: Niçin gıdıklanıyoruz? Gıdıklanmak rahatsız edici olduğu kadar eğlendiricidir de. Başkaları tarafından, hatta bazen dokunulmadan gıdıklanırız. Ama kendi kendimizi gıdıklayamayız. Bazıları gıdıklanmaya karşı çok hassasken, bazıları etkilenmez bile. Bir insan gıdıklanınca, derinin yüzeyinde bulunan küçük sinir lifçikleri harekete geçer. Özellikle tüyle okşama, böcek yürümesi gibi olaylara hassas olan bu lifçikler, sinyalleri beyne gönderirler. Ancak araştırmacılar bu sinyallerin beyinde nereye kaydedildiğinden emin değiller. Beynin gıdıklanmaya tepkisi, kaşınmaya olan tepkisi gibi gönülsüz yapılan bir tepkidir. Gıdıklanmayla kan basıncı artarken nabız ve kalp atışı hızlanır, beynin uyanıklığı fazlalaşır. Gıdıklanmanın fiziksel olduğu kadar psikolojik yanı da vardır. Gıdıklanma başlangıçta zevkli olabilirse de sürdürüldüğünde korku ve paniğe dönüşebilir. İnsanların daha çok gıdıklandıkları yerler ayak altı, avuç içi ve koltuk altı gibi bölgelerdir. Bunun nedeni buraların çok hassas bölgeler olmalarıdır. İnsan beyni vücuda gelen uyarıların hangisinin insanın bizzat kendisinden, hangisinin dışarıdan geldiğini ayırt eder ve ona göre öncelik verir. Örneğin elimizin yanması gibi acil refleks gerektiren dışarıdan gelen uyarılara öncelik verir. Bu nedenle bir başkası tarafından gıdıklandığımızda reaksiyon gösteririz. Ama kendi kendimizi gıdıklamaya çalıştığımızda beyin bu noktalardaki hassasiyeti azalttığından gıdıklanmayız.
0: Biliyor muydunuz?
1: Ağustos böcekleri neden hiç durmadan öterler? Bütün yaz tatile gittiğiniz yerde onları dinlemiş olmalısınız. Günün sıcak saatlerinde hiç durmadan ötüp duran Ağustos böceklerini. Neden sürekli car car öterler? Hiç merak ettiniz mi? Bu sevimli yaratıkların ölmeden önce eşlerini bulup üreyebilmek için yalnızca 3 haftaları var. Erişkinlik yaşamları gerçekten kısa ama toprak altında yıllarca larva halinde kalabiliyorlar. Ağustos böceğinin yalnızca erkeği ötüyor. Dişisi ise dilsiz. Bu hayvanların kulakları, yani işitme kapsülleri karınlarında yer alıyor. Karnın tabanında erkekte kas kasılmalarının etkisiyle şekil değiştirmiş katikula plakları bulunuyor. Bunlar saniyede 300 ila 900 kez çatırdayarak duyduğumuz sesleri üretiyorlar. Yaygın bir tür olan siyah Ağustos böceği 3 farklı ses çıkartıyor. İlkini bir saldırıya uğradığında, ikincisini ise eşi birleşmeye davet ettiğinde. En enerjik olan üçüncüsü ise erkeğin bulduğu dişiyi uyarmak için söylediği kur şarkısı.
0: Biliyor muydunuz?
1: -90 derecede nefesimizin havanın ortasında donup düştüğünü, karadul örümceğinin bir günde 20 eşini yediğini, Hababam Sınıfı romanının yazarı Rıfat Ilgaz'ın daktilo alacak parası olmadığı için bu romanı eliyle yazdığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

take.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
1: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece. İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-33, Antalya 25-37, Burdur 14-29, Hatay 22-31 derece. Isparta 13-28, Mersin 26-32, Kahramanmaraş ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve Çankırı 14-24, Karaman 14-26 derece. Kayseri 13-26, Nevşehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar yine 2 ila 3 metre. Fırtına beklenmiyor, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına hafif rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 3 ila 4 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. AFAD, meteorolojik uyarı verilen illerde ilgili kurum ve kuruluşlarda toplam 18.705 personelle 8.696 aracın 7/24 esasına göre görev yaptığını ve bu kapsamda ulaştırılan 514 ihbarın tamamına Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde müdahale edildiğini açıkladı. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününün ardından pazar günü de denize girilmesine izin verilmeyecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığı ve gemilerin rotalarını değiştirdiği bildirildi. İsrail'in Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Milli Paralimpik yüzücümüz Berk Kamanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale Kent Merkezi'nden başlayacağı yüzüşüyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaşmayı hedefliyor. 15 kilometrelik parkur için hazırlıklarını sürdüren Kamanlı, her gün Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 2 saat antrenman yapıyor. Kamanlı, Çanakkale Boğazı'nı ilk kez 14 yaşında 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen yüzme yarışında geçmişti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Beniden'in güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Beniden'in güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz bölümleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu olacak. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
1: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
2: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan 3 can.
3: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak. Yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz. Hocam hoş geldiniz.
5: Çok teşekkür
4: Nasılsınız?
5: Ederim. İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Siz?
4: Sizi yoruyoruz biz buraya, vaktinizi ayırıp geliyorsunuz.
5: Benim için yorgunluk değil, keyif bu. Hani çok yararlı olabilirse ne mutlu bize.
4: Çok güzel ve önemli başlıklardan bahsettik geçmiş günlerde. Bugün yine çok önemli bir konu. Pestisitlerden bahsedeceğiz. Vaktimiz kalırsa civa ve kömürle ilgili bir dolu malzemeler çıktı. Evet. Değinebilirsek bir de onlara değineceğiz. Öncelikle dinleyenlerimiz hocam sizi tanısın, bize kendinizi tanıtır mısınız?
5: Teşekkür ederim. Benim adım Cavit Işık Yavuz. Tıp doktoruyum. Halk sağlığı ve çevre sağlığı uzmanıyım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çalışıyorum. Daha çok koruyucu hekimlikle, hani bireyleri, insanları, toplumu nasıl koruruz, koruyucu hekimlik önlemlerini nasıl alırız, nasıl alınmalı, biz bunlarla daha çok ilgileniyoruz.
4: Evet.
5: Amacımız da kişileri hastalanmadan, hastalık etkenlerinden olabildiğince korumaya çalışmak.
4: Tabii, tedavi etmek daha pahalı, korumak daha ucuz. Tabii, hem de her şeyin başında, suyun başında bir şeyleri engellemek en büyük yarar.
5: Tabii. Yani hani bunun benzetmesini şöyle yapabiliriz. İshalli suyla bulaşan bir mikroptan ishal olursanız ishali tedavi edebiliriz. Ama bizim derdimiz suyu kirletmemek. Yani su o mikropla kirlenmesin. Çünkü aynı anda birçok insanı hasta eder ve bunun hem kişiye olan eziyeti fazla olur hem maliyeti fazla olur. O yüzden biz suyu kirlenmesin diye uğraşıyoruz.
4: Evet.
5: Tedavi etmek de önemli ama suyu kirletmezsek zaten insanlar hasta olmaz.
4: Evet. Bu çok böyle basitmiş gibi görünüyor ama işin ucu o kadar tehlikeli yerlere
5: çok
4: dayanıyor
5: zor, tabii,
4: ki.
5: Tabii.
4: Önce sorayım hocam, pestisit dedik ama bu pestisit nedir? Dinleyenlerimiz pestisitten ne anlayacak?
5: Evet, bilmediğimiz yabancı bir sözcük. Nedir bu pestisit? Duyduğumuzda da hani bilenlerin de korktuğu bir sözcük. Şimdi pestisit aslında bizim böcekleri, haşereleri öldürmek için kullandığımız kimyasal maddelerin genel adıdır. Bunlar bir grup kimyasal maddedir. Halk arasında haşere ilacı diye bilinir. Böcek ilacı diye bilinir. Ama bu ilaç lafını biz sevmeyiz. Çünkü ilaç iyileştirici bir şeydir. Bunlar o böcekleri öldürür. Ama bütün canlılara zarar veren kimyasal maddelerdir. O yüzden pek ilaç lafını kullanmayı sevmiyoruz. Bunlar bir grup kimyasal madde. Böcek, haşere, zararlı olduğu düşünülen canlıları öldüren kimyasal maddeler bunlar.
4: Bu pozitif etkisi.
5: Yani şöyle, insanlar açısından pozitif etkisi.
4: Evet.
5: Çünkü evdeki böceğin çeşitli sağlık zararları vesaireleri oluyor. Ama bunlar sadece evlerimizde değil, çok geniş bir alanda kullanılıyor. Ve bunlar tarım ilacı olarak da biliniyor. Bir grup bu ilacın mesela yabani ot öldürenleri de var. Ona da herbisit deniyor. İşte kemirgen, fare vesaireleri öldürenler de var. Onların da başka başka isimleri var. Ama pestisit deyince biz bunların genel adı olarak kullanıyoruz. Özellikle de tarımda, gıda üretiminde kullanılan bazı türleri, hani böceklenmesin diye İşte örneğin bir domates yetiştirirken o domatese gelen böcekleri öldürmek için bir grup kimyasal madde kullanılıyor. İşte bu pestisit dediğimiz kimyasal maddeler bu grup kimyasal maddeler.
4: İyiymiş de diyoruz hocam. Bunun insana ne gibi bir zararı olabilir? Ta şimdi diyorsunuz böcek öldürüyor. Ne güzel. İyi. Ama
5: evet.
4: Bu kadar tehlikesi de var. Hangi canlıları kaplıyor? Ucunda bucağında ne gibi sorunlar getiriyor?
5: Çok sorun getiriyor. İnsan sağlığı açısından da, çevre açısından da. Bunların bazıları çok tehlikeli kimyasal maddeler. Yani bir defa şunu unutmayalım. Bunlar grup grup. Hani bütün bu pestisit dediğimiz kimyasal maddeler çok çeşitli gruplara ayrılıyor. Bunların bir kısmı çok tehlikeli kimyasal maddeler. İnsan sağlığı açısından ve dikkatle izlenmesi gerekiyor. Şimdi bunlar evde böcek ilacı kullanırken de önemli. Kullanıldığında bir defa kullanan kişiyi etkiliyorlar. Yani siz evinizde bu böcek ilaçlarını kendiniz kullanırsanız kendiniz de etkilenebilirsiniz. Dikkat ederseniz evimiz bu böcek ilaçlarıyla ilaçlandığında ne oluyor? Bir süre havalandırmak gerekiyor. İlaçladığınız yere bir süre girmemeniz gerekiyor. Ya da zaman zaman parklarda, bahçelerde görmüşüzdür. Örneğin oradaki çimler ilaçlandığında, o kimyasal maddeler döküldüğünde bir tabela koyuyorlar bazen oraya. Buraya şu saate kadar girmeyin diye. Hani oralarla temas etmememiz gerekiyor.
4: Evet, solumamızı istemiyorlar o halde,
5: evet,
4: haklı
5: evet.
4: Olarak.
5: Evet. Ya da siz bu işte çalışıyorsanız özel maske kullanmanız gerekiyor. Kendinizi korumanız gerekiyor. Bunun derinize temas etmemesi gerekiyor. Solumamanız gerekiyor. Gözünüze kaçmaması gerekiyor. Bir grup önlemler gerekiyor doğrudan eğer kullanıyorsanız. Bunun dışında gıdalarda kullanılıyorsa biz gıdalarla da bunları alabiliyoruz. Bir de böyle bir yanı var bizim için.
4: Tabii şimdi böceklenmesin diye domatesi ilaçlıyor veya işte ne bileyim içine kurt girmesin, güzel büyüsün diye. Onu biz nasıl yiyoruz?
5: Orada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Birincisi şu, hani bu iş bu kadar denetimsiz mi diye düşünebilir dinleyenlerimiz. Denetimsiz değil. Örneğin gıdalarda kullanılacak bu ilaçlarla ilgili düzenlemeler var. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın getirdiği düzenlemeler var. Onlar çeşitli denetimler yapıyorlar, laboratuvarda analizler yapıyorlar. Bunların belli seviyeleri aşmaması gerekiyor. Belli ilaçların kullanılmaması gerekiyor. Daha doğrusu ilaç dediğimiz bu kimyasal maddelerin kullanılmaması gerekiyor. Ve bu gıdaların üretiminde kullanıldıysa onlar tarladan alındıktan, bahçeden alındıktan sonra sofraya gelene kadar belli bir süre geçmiş olması gerekiyor. Eğer bu belli süre geçmezse bu gıdalarda yüksek düzeyde bulunabiliyor ve biz onları vücudumuza yiyerek alabiliyoruz.
4: Eyvah, büyük tehlike.
5: Büyük tehlike tabii. Bu nedenle de mesela denetimlerin çok iyi yapılması gerekiyor. Üreticilerin bilinçli olması gerekiyor. Birçok faktör söz konusu. Bu maddelerin bir kısmı oldukça tehlikeli, hatta kanserojen maddeler. Vücudumuza aldığımızda bir de her gün tükettiğimizi ya da sık sık bu gıdaları tükettiğimizi düşünürsek bunları sürekli olarak vücudumuza alabiliyoruz. Bunlar bazı organlarımızda hasara yol açabiliyor. Kanser yapabiliyor. Vücutta hormon benzeri etki gösterebiliyor bunlar. Yani o kadar tehlikeli olanları var ki hormon benzeri etki gösteriyor. İşte hormon gibi davranıp bazı hormonal etkilere yol açıyorlar. Bu nedenle işte bunlara kalıcı organik kimyasallar da deniyor. Özellikle son 30-40 yılın en tehlikeli maddeleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle de özellikle gıdalarda kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor ve bunların çok ciddi bir şekilde denetlenip kontrol altında bulundurulması gerekiyor. Bu grup kullanılan bir kısım kimyasal madde, örneğin bir sebzeyi, meyveyi tüketmeden suda beklettiğinizde miktarı azalıyor. Yani diyelim meyve, elmayı düşünün. Elma büyüyene kadar bazen çok çeşitli kimyasal maddeler kullanılmış olabiliyor. Defalarca ilaçlama yapılabiliyor. Çünkü o elma büyürken onun böceklenmesine neden olan bir sürü böcek türü var. Hani bu kimyasal maddeyi kullanıyorsunuz, bir süre sonra bir tane daha kullanmanız gerekiyor bir başka böcek türü için. Ya da işte o bitkinin hastalığı için. Bir bakıyorsunuz bir elma büyüyene kadar çok sayıda ilaçlanmış ve ilaçladığınız zamana bağlı olarak, yoğunluğa bağlı olarak kullandığınız o kimyasal madde elmanın içine geçebiliyor.
4: Evet.
5: Bunları tüketmeden bir süre suda bekletmek bunların bazılarının miktarının azalmasına faydası oluyor mesela. Yani elmayı diyelim yemeden yarım saat suda beklettiğinizde, sonra durulayarak onu tükettiğinizde bu pestisit dediğimiz kimyasalların bir kısmı azalmış olabilir ama bir kısmı azalmıyor. İşte burada bu sebze ve meyvelerin üretiminde denetim çok önemli. Bu da işte çiftçinin bilinçli olması, yetiştiricinin bilinçli olması, işte sırf ekonomik kaygılar nedeniyle bunları yoğun kullanmaması. Bunlar daldan kopartıldıktan sonra, çünkü zaman geçtikçe düzeyleri azalıyor, sofraya gelene kadar belli bir süre geçmesi vesaire gibi faktörler söz konusu.
4: Evet hocam, ben bir yerde okumuştum. Bu ilaçlama yapılınca yalnızca meyve veya o ağaç ilaçlanmıyor. Aynı zamanda bu ilaçlar oradaki toprağa da dökülüyor. Toprağa döküldüğü zaman toprak kendini temizleyemediği için ne yapıyor? Toprak kirliliği başlıyor.
5: Tabii.
4: Toprak kirliliği çok daha tehlikeli diyorlar. Çünkü toprağı temizlemek o kadar zor ki poşur poşur suyla yıkamanız, çitilemeniz gerekiyormuş. Zaten suyumuz az diyorlar.
5: Kesinlikle.
4: Toprağı yıkamak, toprağı temizlemek, işte bu bitkisel şey ilaçlardan, diğer tüm yaptığınız temizlemelerden milyon kat daha zor diyorlar. Toprak da bir de sürekli kullanmanız gereken bir şey. Onun için hani üretici ya da bu bitki ile çiftçilikle uğraşanlara bilgi vermek adına tekrar toprağınızdan verim almanız imkansızlaşıyor. Toprağınız ölüyor diyorlar. Ben çok üzülmüştüm bunu dinlediğimde. Sizinle tekrar bu konularda konuşmak da büyük şans hepimiz için. Özellikle konuyla ilgisi olanlar için. Hakikaten hiç aklınıza gelmedi ki bilgiler alabiliyoruz konuklarımızdan. Şu anlattıklarınız, işte ne bileyim, siz mesela reçete yazarken hastalara kiloyla orantılı bir doz yazıyorsunuz. İlaçların da herhalde benzer şekilde kullanılması en mantıklısı, değil mi?
5: Kesinlikle öyle. Hani sonuçta bu daha çok ziraat mühendislerinin alanı. Hani onlar bu iş nasıl doğru kullanılır, nasıl uygun şekilde kullanılır, sofraya gelene kadar hangi önlemleri almak gerekir, bu onların alanı. Ama sağlık açısından bunların uygulanması gerçekten çok çok önemli. Bunları doğru uygulamalar şeklinde yapmazsanız gerçekten bedeli sağlık açısından kötü oluyor.
4: Evet.
5: Dediğiniz nokta çok önemli. Bir çiftçi kendi bahçesine, tarlasına kullandığında yan tarlaya, yan bahçeye suya da karışıyor. Bunu da unutmayalım. Toprağa karıştığı gibi etrafta mesela bir su kaynağı varsa bu pestisitler toprağın içerisinden yeraltı sularına da sızabiliyor.
4: Ve taşınıyor başka yerlere.
5: Taşınıyor. Evet. Hatta o su içiliyorsa içme suyu olarak kullanılabiliyor. Evet. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı mesela sularda bunları analiz ederek içtiğimiz suda pestisit var mı yok mu kontrol ediyor. Yönetmeliklerde bunların sınırları var. O sınırları aşmış mı, aşmamış mı? Hatta bazılarında var mı yok mu diye analizler yapılıyor. Dolayısıyla sadece gıdada değil, suyumuzu, toprağımızı da bunlar kirletiyorlar ve bu suları biz içebiliyoruz, tüketebiliyoruz. Bunu da hani unutmayalım. Ve etraftaki sebze meyvelere de bulaşıyor.
4: Tabii o sularla sulanan, değil mi? İlaçlı suyla onu bile suluyoruz.
5: Hem de yani o gün ilaçlama yaptığınız gün uçuşan bu kimyasal maddeler, bunlar çoğunlukla spreyleme şeklinde kullanılıyor bitkilerde. Kullanılan malzemenin türüne göre değişiyor. Gidiyor yan bahçedeki sebzeye geçiyor, meyveye geçiyor. Oralardan da siz tüketerek alabiliyorsunuz.
4: Hocam bu pestisit diyoruz ama bu tabii ilaçların diyeyim.
5: Kimyasalların
4: diye. Şey, evet, ilk çıkışları nasıl? Yani nereden çıkmış, kim icat etmiş, hani nasıl kullanılmaya başlamış?
5: Şöyle.
4: Biz eskiden DDT diye bir şey duyardık büyüklerimizden, köyde yaşayanlardan. Sonrasında ama o kadar hızlı büyüdü ki her şey, o kadar hızlı gelişti ki nereden çıktı bilemedik.
5: Hikayesi uzun aslında.
4: Evet.
5: Çıkış noktası tarımdaki verimliliği arttırmak. Çünkü hani bakıyorlar, tarımsal ürün yetiştirmekte büyük bir zayiat yaşanıyor. İşte bu hastalıklar nedeniyle, böcekler nedeniyle, kimya sektöründeki gelişmelerle bulunan bu kimyasal maddelerin fark ediyorlar ki bu tarımsal verimi ciddi düzeyde arttırdığını fark ediyorlar. Ve bu bir reform devrim olarak sunuluyor bu ilaçlar kullanıma girdiğinde. Yani eskiden bir tarlada 15 kilo işte patates diyelim alırken bu ilaçlarla bir bakıyorlar ki 3 katına 5 katına çıkmış. Ve inanılmaz yoğun bir kullanım başlıyor. Hatırlarsanız şimdi artık çok öyle dumanlı ilaçlama yapılmıyor. Eskiden çocuklar olarak biz o dumanlama ilaçlarının peşinden koşardık. O beyaz dumanlı kimyasal maddelerin peşinden koşmayı çok severdik. O kadar zararlı ki o. Mesela DDT bunun en önemli örneğidir. DDT o kadar çok yoğun kullanılmış ki ev ilaçlamada, işte bitki ilaçlamada, etraf ilaçlamada bir süre sonra doğumsal anomalilere yol açtı, yani sakat doğumlara yol açtı, düşüklere yol açtı gösterilmiş ve yasaklandı Dünya Sağlık Örgütü tarafından DDT.
4: Eskiden her şeye kullanılırmış hocam.
5: Her şeye kullanılırdı.
4: Köyde büyük evet. Anlatmıştı. Tabii. Bit için kafamıza sürerdik evet. Bunu diyor. Bir şey yoktu ki kızım
5: şimdi
4: diyor.
5: Şimdi tam yani. Onu söyleyecektim. Fotoğraflar evet. Var. Okullarda bitle mücadele için öğrencilerin kafasını DDT ile ilaçlama yapılırmış.
4: Evet.
5: Ama o kadar zararlı ki sonradan fark edilince bu kadar zararı DDT yasaklandı. Sıtma mücadelesinde çok etkin bir ilaçtı. Dünya Sağlık Örgütü yasakladı.
4: İşte yararının zararının tabii. Karşılaştırılıp çok daha fazla zarar verdiği
5: evet.
4: Fark edilmesi de herhalde evet. Zaman alıyor.
5: Kesinlikle zaman alıyor. Özellikle tarımdaki bu etkisi nedeniyle aşırı yoğun kullanımı zararlı etkilerini 10 yıllar sonra gösterince sınırlandırılmaya başlandı. Şimdi artık pestisitler her ülkede belli düzenlemelere tabi. Her pestisit, her bu tarım ilacı dediğimiz işte böcek kimyasalları her yerde öyle herkes istediği gibi kullanamıyor. Bir ülkede kullanacak olanlar belirli, yasaklanmış olanları var. Ancak kaçak yollarla giriyor ne yazık ki. Kullanılıyor. Hani bu tohumlara etkisi, ürün almaktaki etkisi hala daha önemli bir etki olarak kullanılıyor. Hatta bazı araştırmalar şunu gösteriyor. Bir sebzede, bir meyvede onlarca bu kimyasal maddenin kalıntısının olduğunu gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Aslında biz bu böcek zararlılarıyla, hani bu gıdalarda, tarım ürünlerindeki zararlılarla öteden beri mücadele etmişiz. Ama biyolojik yöntemlerle etmişiz. Kimyasallarla etmemişiz. O domatesi böceklendiren şeyi işte başka şeylerle önlemeye çalışmışız. Daha doğal yöntemler kullanmışız. Ama bu kimyasal maddeler işin içine girince onları bırakmışız. Tamamen bunlarla mücadeleye girmişiz. O da kimyasal düzeyleri fazlasıyla arttırmış.
4: Bu kadar hani zararlarını gördükten sonra belki daha böyle zararsız savaşma, baş etme yöntemleri inşallah gelişir de.
5: Tabii. Bunları evet. Aslında kullanıyor çiftçilerimiz. Biliyor. Bunları tekrar kullanmak. Biliyorsunuz artık doğal ürünler daha çok tercih edilen. Hani tırnak içinde organik diye satılan evet. Ürünler daha çok tercih ediliyor. Ama gerçekten organiğin ne olduğu konusunda da bir kafa karışıklığı var.
4: Şimdi köyde diyelim domates yetişiyor. Organik diye getiriyor ama o da böceklenmesin diye ona da ilaç sıkılmıyor mu? Mutlaka sıkılıyordur da.
5: Sıkılıyor olabilir. Gerçek bir organik gıda dediğimiz şey Tarım Bakanlığı'ndan organik gıda sertifikası alan şey aslında. Bir de şöyle bir şey var. Biraz önce konuştuk. Ben bahçemde ilaç kullanmıyorum. Domates yetiştiriyorum. Ama yandaki çiftçi tarım ilacı kullanıyor. O bir şekilde benim bahçemdeki ürünü de etkiliyor.
4: Tabii yani azıcık rüzgar esse değil mi hocam? O tarafa da
5: organik
4: geçer.
5: Ürün, doğal ürün meselesi biraz karışık konular. Yani ne kadar iyi denetlendiğiyle ilişkili, ne kadar iyi bakıldığıyla ilişkili bir mesele. Bir de şöyle bir nokta var. Giderek biz yerel tohumlarımızı bırakıp hibrit tohum dediğimiz endüstriyel tohumlara geçiyoruz. Mesela bunun en güzel örneği Türkiye'de Siyez buğdayıdır. Siyez buğdayı bu toprakların buğdayı. 10 bin yıllık tohum. Ama onun yerine yurt dışından ithal ettiğimiz bir buğday tohumunu düşünün. İşte bu hibrit tohumlar.
4: Buna niye ihtiyaç duyduk ve ülkemizde şu an ne durumdayız diye sorayım.
5: İşte ülkemizde tarımda dışa bağımlıyız. Niye ihtiyaç duyuluyor? Yine verim meselesiyle ihtiyaç duyuluyor. Bu hibrit tohumlar verimi daha yüksek, daha fazla ürün alınıyor. Ama bu hibrit tohumlarda sürekli pestisit kullanmanız gerekiyor. Çünkü onlar hem bu topraklara ait olmadığı için, dışarıdan geldiği için çabuk böcekleniyor, hastalanıyor. Bu hibrit tohum kullanımı da pestisit kullanımını arttırmış vaziyette.
4: Yani dışarının tohumunu getirdiğimizde hastalıklarını da getiriyoruz. Hastalıklarını getirdiğimiz için onların ilaçlarını da almak zorunda kalıyoruz.
5: Bir kısır döngüye giriyoruz.
4: Dolayısıyla tabii. Onu yediğimiz için bizlerde de işte immünolojik, dermal, biyokimyasal, mutajenik, aklınıza ne gelirse her türlü etki, onlar geçsin diye onların yine ilaçlarını alıyoruz ve çığ gibi büyüyen bir negatife eğilir.
5: Kısır döngüye girmiş oluyoruz ve hibrit tohumlar dediğimiz tohumlar, şunu unutmayalım, onlar aslında bize hani tohumluk üründe vermiyorlar. Şimdi iyi kötü

0: bir tohumu almak zorunda kalıyorsunuz.
1: O zaman kendi tohumlarımızı daha çok çoğaltmak için neler yapmak lazım? Onunla ilgili devletin değil
0: tabii,
1: mi? Teşvik edici
0: hem teşvik
1: çalışma
0: edici,
1: yapması lazım.
0: Hem bizim tercih etmemiz lazım. Kendi yerel tohumlarımızı tercih. Çünkü çiftçi de bunu üretmemeye başlıyor bir süre sonra. Yerel tohumu alan yok, tüketen yok. Ne yapıyor mecburen? Hibrit tohuma yöneliyor. Bizim yerel tohumlarımıza, yerel ürünlerimize sahip çıkmamız lazım.
1: Evet, o zaman tüketici olarak bizlerin yerli ürünlere yönelmemiz, çiftçinin de kendisinin kendi tohumunu ayırıp aynı döngüyü tekrar geleneksel yöntemlere taşıması.
0: Kesinlikle öyle. Devletin teşvik etmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten bu pestisit kullanımı biraz önce saydığınız gibi bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiliyor. Hormonal sistemimizi olumsuz etkiliyor. İşte farklı beslenme sorunlarına yol açıyor. Birçok olumsuz sağlık etkisi gösterilmiş.
1: Evet. Gelirimizin büyük bir bölümünü de bunlardan doğan hastalıklarla tedaviye bu defa ayırmak zorunda kalıyoruz. Ülke geneline yaydığınızda çok korkunç rakamlar ortaya çıkıyor.
0: Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bunlar olumsuz sağlık etkisi ortaya çıktığında bunların pestisitle ilişkili olduğu da çok kolay ortaya konamıyor. Yani bunu aklınıza getirmeniz lazım, analiz etmeniz lazım. Çok yüksek analizler, maliyetli analizler bunlar. Hani bu diyelim hastalandık, bağışıklık sistemimizde bir sorun çıktı. Kimsenin aklına şu gelmiyor, yediğimiz gıdalardaki pestisitler nedeniyle oluşmuş mudur bu diye. Akla da getirmiyoruz.
1: Tabii bünyemiz zayıflıyor, bağışıklık sistemimiz zayıf. Bunları da yiyince hemen hasta oluyoruz.
0: Ve önceki programlarda konuştuğumuz etkilerle beraber düşündüğümüzde şöyle düşünün. Soluduğumuz hava kirli. Yediğimiz gıdalarda bu kimyasal maddeler aslında olmamasını bekliyoruz ama bir şekilde oluyorlar. İçtiğimiz su aynı şekilde. Stresli bir hayatımız var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde beslenmemize dikkat etmiyoruz. Yüksek kalorili gıdalar tüketiyoruz, egzersiz yapmıyoruz.
1: Evet.
0: Sigara içiyoruz. Bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde de tabii hastalık ortaya çıkar.
1: Sağlıklı kalmak imkansızlaşıyor neredeyse değil mi?
0: Evet. Bunlara dikkat etmemiz, bunlardan korunmamız, aktif bir hayatımızın olması, beslenmeye dikkat etmemiz, sigara içmememiz, hani bunlarla da moralimizi bozmayalım. Bunlar baş edilebilir şeyler.
1: Evet.
0: Biz kendi üstümüze düşeni yapacağız. İşte bakanlıklar, devlet kurumları denetimlerini yapacaklar. İşte çiftçiye teşvik verilerek bunları daha az kullanmasına yönelik denetimler sıklanacak. Hepsi birbirinin parçası ve bir bütün.
1: Evet, ben de tekrar etmek istiyorum. Bizler de bu ürünleri satın alan kişiler olarak kendi yerli ürünlerimize yönelip kendi çiftçimizi destekleyeceğiz. Bu da işin püf noktalarından birisi herhalde.
0: Tabii, kesinlikle.
1: Evet, hocam ben hemen bu son zamanlarda kömür çok kullanılıyor. Aktif kömür diyor işte. Bunun artı yanları var, eksi yanları var. Bu araştırmalar da yapılmış. Bunlar ne kadar güvenilirli? Bu kömür artık kozmetiğe bile girmiş hocam. Kremler yapılıyor, cilt maskeleri yapılıyor. Hiç biz kömürü böyle bilmezdik. Meğer bu kömürün hapı da varmış, içiliyormuş da. Bu nedir hocam? Bunu sizden dinleyelim.
0: Şimdi şöyle, hani kömür mevzusu çok derin mevzu aslına bakarsanız ve hayatımızın birçok alanında kullanılıyor. Başta ısınma ve enerji elde etmek için. Bunu kullanıyoruz. Isınma için kömür yaktığımızda ya da elektrik elde etmek için işte kömürlü termik santrallerinde kömür yaktığımızda bu kömür yakıldığında kömürün tipine bağlı olarak bir sürü kirletici gaz atmosfere yayılıyor. Ve bu gazlar dönüyor, dolaşıyor, toprağa, suya karışıyorlar ve başka maddelere dönüşüyorlar. Yine bir önceki programımızda konuşmuştuk, asit yağmuru haline dönüşüyorlar. Çünkü kükürt dioksit yayılıyor.
1: Evet.
0: Ve civa gibi ağır metallere dönüşüyorlar.
1: Evet.
0: Suya karışıp balıklara geçiyorlar ve gıda zincirine giriyorlar. Yine aynı şekilde kozmetiklerde vesairede bu kömürden elde edilen bazı değişik petrol türevi maddeler kullanılıyor. Ve biz onu derimize sürdüğümüzde az da olsa, düşük miktarda da olsa vücudumuza giriyor. Ve içerisindeki bu maddeler çeşitli reaksiyonlara yol açabiliyorlar. Bunlar arasında mesela bahsettiğimiz civanın da çok önemli etkileri var. Bazı kozmetik ürünlerde civa da var.
1: Halbuki civa çok
0: ağır
1: tehlikeli.
0: Çok tehlikeli ve kullanılan civa türüne bağlı olarak da çok olumsuz sağlık sıkıntılarına yol açıyor. Civayı evlerimizde

0: de kullanıyoruz. Biliyorsunuz termometrelerin
1: evet,
0: içerisinde
1: o çok masumane
0: cıva vardır.
1: Evet.
0: Ama işte o termometrenin içindeki cıva kırıldığı zaman buhar halinde soluyup çok ciddi, hatta bazen akut zehirlenme noktasına varan etkilere de yol açar.
1: O küçücük, çok evet. azıcık bir şey olur onun içinde halbuki.
0: Miktara bağlı olarak etki değişiyor. Çok düşük miktarda çok aşırı etkilenmiyoruz ama o termometre eğer kırılırsa, etrafa saçılırsa çok büyük tehlike.
1: Ki saçılıyor da çünkü cıvayı tutmak mümkün değil.
0: Mümkün değil. O işte biz ona metalik cıva diyoruz. Termometrenin içerisindeki akışkan cıva ortama yayıldığında temizlenmesi de çok güç ve zehirlenmeye yol açabiliyor. Bir tanesi bu. Şimdi bir tane cıva türü, biraz önce bahsettiğimiz, suya karıştığında balıklara geçen ve bizim balık yiyerek aldığımız cıva. Bu da özellikle hamilelerde çok riskli. Çünkü doğacak çocukta gelişim problemlerine yol açabiliyor.
1: Genetik dizilimleri bozulabilir değil mi?
0: Genetik dizilimden ziyade gelişimleri, beyin gelişimi, santral sinir sistemi gelişimi,
1: anormal
0: konuşma güçlüğü.
1: Olabilir mi hocam?
0: Tabii.
1: Evet.
0: Olabilir, az da olsa olabilir. Konuşma güçlüğü, işitme problemleri çocukta oluşabiliyor. Bu başka bir tehlikeli cıva türü. Kozmetiklerde var. Özellikle beyazlatıcı kremlerde, cilt beyazlatıcı, leke giderici diye satılan kremlerde cıva bulunabilir. Hepsinde vardır diye bir şey söz konusu değil tabii.
1: Ama içine konuluyor diyorsunuz.
0: Konulabilir.
1: Evet.
0: Etiket bilgilerine bakmak lazım. Bazen etiket bilgilerinde de bu olmuyor. Rimellerde cıva olabiliyor. Ne kadar enteresan değil mi?
1: Çok enteresan evet. hocam.
0: Bazı göz temizleyici makyaj malzemelerinde cıva bulunabiliyor.
1: Enteresan.
0: Evet. Bunun da katılmasının değişik sebepleri var. Bir kısmı mikrop hani üremesin diye. Bir kısmı o maddenin kıvamıyla ilişkili.
1: Dayanıklı
0: çeşitli
1: olsun diye.
0: Şeyler.
1: Belki, evet.
0: evet. Dolayısıyla kozmetiklerde başka maddeler de bulunabiliyor. Biz kozmetik alırken mesela bunun en popüler olanı alüminyumdur. Özellikle deodorantlarda hani koltuk altı kullanılan deodorantların bir kısmında alüminyum vardır ve koltuk altlarından yoğun olarak emilir. Dikkat ederseniz bazı kozmetiklerde alüminyum içermez diye özellikle yazıyor.
1: Evet.
0: İşte alüminyum da bir ağır metal mesela. Dolayısıyla bir kozmetik ürün alırken mutlaka etiketine bakalım. Etiketinde hangi kimyasal maddeler var onları araştıralım. Hani bunlara da dikkat edelim. Bazı kozmetik ürünler cıva içerebiliyor gerçekten. Kömürden çıktık cıvaya geldik gördüğünüz gibi.
1: Zaten o hepsi iç içe geçmişti hocam. Evet. Onları hep konuşacaktık.
0: Pestisitlerde bu kadar, de bu arada cıva
1: evet,
0: bulunabiliyor.
1: Bu kadar hani hayatımızda kirlilik varken ki her şeyde var. Bakın rimelde var, kremde var. Yani yok yok sağlıklı kalmak hakikaten çok zor. Bunun için savaşıyoruz gibi bir hava oluşuyor neredeyse.
0: Biraz öyle ama şunu unutmayalım. Hani bu bunlara maruz kalıyoruz ama doz burada çok önemli. Ne kadar miktar alıyoruz çok önemli. Hani bu kozmetikleri her gün kullanmıyorsak ya da yoğun olarak kullanmıyorsak, tabii hepsinin içinde cıva olacak diye bir şey de yok. Bunu da unutmayalım. Ben hep şunu söylerim. Panik olmayalım, akıllı olalım. Yani
1: bilinçli olalım.
0: Panik olmaya gerek yok
1: evet.
0: ama bilinçli ve akıllı olalım. Her halükarda çeşitli çevresel kirleticiler alabiliriz ama aldığımız doz önemlidir. Her seferinde de her yerden alacağız diye bir şey de söz konusu değildir ama kendimizi korumayı öğrenelim.
1: O zaman özellikle bu son zamanlarda kozmetikte yaygın kullanılan malzemeleri alırken içinde cıva var mı yok mu varsa uzak duracağız.
0: Dikkat edelim.
1: Olabildiğince.
0: Evet, olabildiğince
1: hani
0: uzak
1: adına.
0: Durmaya çalışalım.
1: Çünkü bu malzemelerin, ürünlerin girmediği yer yok yani.
0: Yer yok ama bu aşırı büyük bir riskle oluşturmuyor. Bunu da unutmayalım. Yani sonuçta kozmetikte vücudumuza giren cıva da öyle çok yüksek miktarlarda cıva olmayabilir. Hani bu konuda öyle aşırı panik olmaya da gerek yok ama dikkatli ve temkinli olmak.
1: Şöyle yani hocam yok. Azar azar kullanıyoruz ya bu yıllar içinde sürekli yaptığınız
0: tabii,
1: azar azar
0: tabii.
1: miktarlar bir şekilde bir hasar veriyordu
0: tabii,
1: yani.
0: Düşük miktarda da olsa bir şekilde vücudunuzda bir etki ortaya
1: evet.
0: çıkartabiliyor.
1: Evet hocam vaktimizi yine doldurduk. Çok seri geçiyor zaman. Çok güzel bilgiler öğreniyoruz. Ben de can kulağıyla dinliyorum sizi. Bilmediğim bir sürü de şey öğreniyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama bu arada bir bakıyorum ki 5 dakika kalmış, 3 dakika kalmış.
0: Zaman hızlı geçiyor. Keyifli
1: evet,
0: bir sohbet
1: tabii,
0: olunca.
1: Geçmesini istiyorum ama süremizin de sonuna geldik. Çok hoş bir sohbetti.
0: Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de saygılar sunarım.
1: ayaklarınıza sağlık, vaktinizi ayırıp geldiğiniz için hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu hafta Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı'ndan doçent doktor Cavit Işık Yavuz hocamız bizimle beraberdi. Pestisit, civa ve kömürle ilgili çok güzel başlıklar sundu bize. Sağ olsunlar.
0: Sağ olun.
1: Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Beniden'in güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat'la Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusunda ve Niğde'nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece. İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-33, Antalya 25-37, Burdur 14-29, Hatay 22-31 derece. Isparta 13-28, Mersin 26-32, Kahramanmaraş ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve Çankırı 14-24, Karaman 14-26 derece. Kayseri 13-26, Nevşehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar sabah saatlerinde güneyli yönlerden, akşam saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadelerine ulaşıldı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel, savcılıkta ve jandarmada verdiği ifadesinde, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in psikolojik sorunu olmadığını ve kimseyle kavga etmediğini öne sürdü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve sürücü belgesiz sürücüyle araç sahibine toplam 490 bin lira idari para cezası verildi. Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde ailesiyle Bayramacılı mahallesinde piknik yapan 40 yaşındaki Şahin Doğan, kızının terliğinin suya düşmesinin ardından girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğularak yaşamını yitirdi. Fransa'nın güneybatısındaki Lond ve Gironde vilayetlerinde şiddetini arttıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken hükümet 1000 askeri personelin ve A400 askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Gençler Birliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden Haydar Arda Çakmak getirildi. Seçime tek aday giren Haydar Arda Çakmak, genel kurulda alınan açık oylama kararının ardından Gençler Birliği Kulübü'nde yeniden başkan oldu. Öte yandan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
4: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
3: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Atina az bulutlu 23, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev parçalı bulutlu 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Londra parçalı bulutlu 16 derece. Madrid parçalı bulutlu 20, Moskova, Paris ve Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Priştine parçalı bulutlu 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Saraybosna hafif sağanak yağışlı 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 16, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu ve açık 31 derece. Bakü az bulutlu ve açık 27, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu 19 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 27 derece. Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis az bulutlu ve açık 21, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Melbourne parçalı bulutlu 10, Montreal parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 8, New York ve Washington parçalı bulutlu 22, Cezayir ve Kahire az bulutlu ve açık 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Gümülcine parçalı bulutlu 17, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Komrat parçalı bulutlu 18, Köstence parçalı bulutlu 20 derece. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Selanik parçalı bulutlu 20, Şumlu parçalı bulutlu 18, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Taraklıya, Valkaneş ve Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazi Mausa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'la Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını

0: Plan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'la Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eşdeğer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, gerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, gerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece. İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-33, Antalya 25-37, Burdur 14-29, Hatay 22-31 derece. Isparta 13-28, Mersin 26-32, Kahramanmaraş ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve Çankırı 14-24, Karaman 14-26 derece. Kayseri 13-26, Nevşehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ile 6, doğusunda yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. AFAD, meteorolojik uyarı verilen illerde ilgili kurum ve kuruluşlarda toplam 18.705 personelle 8.696 aracın 7/24 esasına göre görev yaptığını ve bu kapsamda ulaştırılan 514 ihbarın tamamına Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde müdahale edildiğini açıkladı. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününün ardından pazar günü de denize girilmesine izin verilmeyecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yanbu ve Jazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığı ve gemilerin rotalarını değiştirdiği bildirildi. İsrail'in Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Milli Paralimpik yüzücümüz Berk Kamanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale Kent Merkezi'nden başlayacağı yüzüşüyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaşmayı hedefliyor. 15 kilometrelik parkur için hazırlıklarını sürdüren Kamanlı, her gün Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 2 saat antrenman yapıyor. Kamanlı, Çanakkale Boğazı'nı ilk kez 14 yaşında 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen yüzme yarışında geçmişti. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'la Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'la Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz bölümleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu olacak. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

yüzüne baktığım şu an, ömrümü sana adamaya bir kez daha yemin ediyorum. O kadar mutluyum ki sanki rüyadayım. Bu rüya hiç bitmez hiç.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'la Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'la Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, gerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, gerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece. İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-33, Antalya 25-37, Burdur 14-29, Hatay 22-31 derece. Isparta 13-28, Mersin 26-32, Kahramanmaraş ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve Çankırı 14-24, Karaman 14-26 derece. Kayseri 13-26, Nevşehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar yine 2 ila 3 metre. Fırtına beklenmiyor, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 3 ila 4 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadelerine ulaşıldı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel, savcılıkta ve jandarmada verdiği ifadesinde, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in psikolojik sorunu olmadığını ve kimseyle kavga etmediğini öne sürdü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve sürücü belgesiz sürücüyle araç sahibine toplam 490 bin lira idari para cezası verildi. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ailesiyle Bayramacılı mahallesinde piknik yapan 40 yaşındaki Şahin Doğan, kızının terliğinin suya düşmesinin ardından girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğularak yaşamını yitirdi. Fransa'nın güneybatısındaki Lond ve Gironde vilayetlerinde şiddetini arttıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken, hükümet, 1000 askeri personelin ve A400 askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Gençler Birliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden Haydar Arda Çakmak getirildi. Seçime tek aday giren Haydar Arda Çakmak, genel kurulda alınan açık oylama kararının ardından Gençler Birliği Kulübü'nde yeniden başkan oldu. Öte yandan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanak yağışlı 16 derece, Atina az bulutlu 23, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin gök gürültülü, sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev parçalı bulutlu 15, Kopenhag gök gürültülü, sağanak yağışlı 14, Londra parçalı bulutlu 16 derece. Madrid parçalı bulutlu 20, Moskova, Paris ve Sofya gök gürültülü, sağanak yağışlı 17, Priştine parçalı bulutlu 16, Roma gök gürültülü, sağanak yağışlı 24 derece. Saraybosna hafif sağanak yağışlı 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova gök gürültülü, sağanak yağışlı 19, Viyana gök gürültülü, sağanak yağışlı 21, Zürih gök gürültülü, sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 16, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu ve açık 31 derece. Bakü az bulutlu ve açık 27, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu 19 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 27 derece. Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis az bulutlu ve açık 21, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Melbourne parçalı bulutlu 10, Montreal parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 8, New York ve Washington parçalı bulutlu 22, Cezayir ve Kahire az bulutlu ve açık 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Gümülcine parçalı bulutlu 17, Frankfurt gök gürültülü, sağanak yağışlı 19, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln gök gürültülü, sağanak yağışlı 16, Komrat parçalı bulutlu 18, Köstence parçalı bulutlu 20 derece. Münih gök gürültülü, sağanak yağışlı 17, Selanik parçalı bulutlu 20, Şumlu parçalı bulutlu 18, Podgorica gök gürültülü, sağanak yağışlı 23 derece. Taraklıya, Valkaneş ve Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazimağusa ve Lefkoşa gök gürültülü, sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü, sağanak yağışlı 24, Güzelyurt gök gürültülü, sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece. İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-33, Antalya 25-37, Burdur 14-29, Hatay 22-31 derece. Isparta 13-28, Mersin 26-32, Kahramanmaraş ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve Çankırı 14-24, Karaman 14-26 derece. Kayseri 13-26, Nevşehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de gündüz saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar sabah saatlerinde güneyli yönlerden, akşam saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Temmuz Salı günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. AFAD, meteorolojik uyarı verilen illerde ilgili kurum ve kuruluşlarda toplam 18.705 personelle 8.696 aracın 7/24 esasına göre görev yaptığını ve bu kapsamda ulaştırılan 514 ihbarın tamamına Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde müdahale edildiğini açıkladı. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününün ardından pazar günü de denize girilmesine izin verilmeyecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yanbu ve Jazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığı ve gemilerin rotalarını değiştirdiği bildirildi. İsrail'in Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Milli Paralimpik yüzücümüz Berk Kamanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale Kent Merkezi'nden başlayacağı yüzüşüyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaşmayı hedefliyor. 15 kilometrelik parkur için hazırlıklarını sürdüren Kamanlı, her gün Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 2 saat antrenman yapıyor. Kamanlı, Çanakkale Boğazı'nı ilk kez 14 yaşında 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen yüzme yarışında geçmişti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Akvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Aldık Samsun'dan 9 kişi hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu'nda
5: saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz bölümleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu olacak. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Biz saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece. İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-33, Antalya 25-37, Burdur 14-29, Hatay 22-31 derece. Isparta 13-28, Mersin 26-32, Kahramanmaraş ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve Çankırı 14-24, Karaman 14-26 derece. Kayseri 13-26, Nevşehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar yine 2 ila 3 metre. Fırtına beklenmiyor, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 3 ila 4 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadelerine ulaşıldı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel, savcılıkta ve jandarmada verdiği ifadesinde, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in psikolojik sorunu olmadığını ve kimseyle kavga etmediğini öne sürdü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve sürücü belgesiz sürücüyle araç sahibine toplam 490 bin lira idari para cezası verildi. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ailesiyle Bayramacılı mahallesinde piknik yapan 40 yaşındaki Şahin Doğan, kızının terliğinin suya düşmesinin ardından girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğularak yaşamını yitirdi. Fransa'nın güneybatısındaki Lond ve Gironde vilayetlerinde şiddetini arttıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken hükümet 1000 askeri personelin ve A400 askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek rakibine net bir üstünlük sağladı. Filenin sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya üçüncülük maçı için saat 10.30'da parkeye çıkacak. Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Gençler Birliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden Haydar Arda Çakmak getirildi. Seçime tek aday giren Haydar Arda Çakmak, genel kurulda alınan açık oylama kararının ardından Gençler Birliği Kulübü'nde yeniden başkan oldu. Öte yandan genel kurulda yönetim ve denetim kuruldu raporları ibra edildi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacağından ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
4: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
3: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Atina az bulutlu 23, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev parçalı bulutlu 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Londra parçalı bulutlu 16 derece. Madrid parçalı bulutlu 20, Moskova, Paris ve Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Priştine parçalı bulutlu 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Saraybosna hafif sağanak yağışlı 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 16, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu ve açık 31 derece. Bakü az bulutlu ve açık 27, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu 19 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 27 derece. Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis az bulutlu ve açık 21, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Melbourne parçalı bulutlu 10, Montreal parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 8, New York ve Washington parçalı bulutlu 22, Cezayir ve Kahire az bulutlu ve açık 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga ve Gümülcine parçalı bulutlu 17, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Komrat parçalı bulutlu 18, Köstence parçalı bulutlu 20 derece. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Selanik parçalı bulutlu 20, Şumlu parçalı bulutlu 18, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Taraklıya, Valkaneş ve Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazi Mausa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuz ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece.

İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-33, Antalya 25-37, Burdur 14-29, Hatay 22-31 derece. 3-8, Kilis'in 26-32, Kahraman 32, Kahramanmaraş ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Karaman hariç bölge geneli gürültülü sağanak yağış ve gök gürültülü olacak. Aksaray ve Niğde 13-25, Eskişehir 15-24, Ankara ve 14-26 derece. Kayseri 13-26-24, Şehir 13-24, Kırıkkale ve Konya 15-25, Yozgat 12-23, Kırşehir ve Sivas 14-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın ve Düzce 17-27, Bolu 13-23, Kastamonu 13-22, Karabük 16-23, Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 17-26, Artvin 20-26, Bayburt 13-28, Çorum 14-23 derece. Giresun ve Ordu 21-26, Gümüşhane 15-24 derece. Rize 23-27, Samsun 19-26, Tokat 17-24, Sinop 19-29, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 15-34, Ardahan 10-30, Bingöl 18-31 derece. Bitlis 15-27, Elazığ 18-32, Erzincan 18-30, Erzurum 12-28 derece. Hakkari 18-32, Iğdır 23-38, Kars 12-30, Malatya 17-33 derece. Muş 18-32, Tunceli 16-33, Şırnak 24-34, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Batman 19-37, Gaziantep 21-32, Diyarbakır 19-36 derece. Kilis 21-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 24-35 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ile 6, doğusunda yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu tutuklandı. AFAD, meteorolojik uyarı verilen illerde ilgili kurum ve kuruluşlarda toplam 18.705 personelle 8.696 aracın 7/24 esasına göre görev yaptığını ve bu 114 ihbarın tamamına Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde müdahale edildiğini açıkladı. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününün ardından pazar günü de denize girilmesine izin verilmeyecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığı ve gemilerin rotalarını değiştirdiği bildirildi. İsrail'in Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız İtler Ligi yarı final mücadelesini 3'te 1 üstünlük sağladı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü saat 14.30'da yapılacak. Organizasyonda Çin ve İtalya saat 10.00. Milli Paralimpik yüzücümüz Berk Amanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale Kent Merkezi'nden başlayacağı yüzüşüyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaşmayı hedefliyor. 15 kilometrelik parkurun hazırlıklarının ilk kez.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacağından 4 ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra ise sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Bozkır, Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat

0: etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerindeki Gölbek mevkiinde yol yapım çalışmalarının Konya istikameti trafiğim Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Cevizli yolunun kilometresi ila 31. kilometrelerinde taşıma yol yapım çalışma sol taşıma yol yapım çalışma 23. Latya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Burdur yolunun 5 kemer burcu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol yapım çalışmaları nedeniyle 23. kilometre ila 29. kilometrelerinde yol yapım 9. kilometrelerinde yol yapım 9. kilometrelerinde yol yapım 9. kilometrelerinde yol yapım 9. kilometrelerinde yol yapım 9. çalışmalarında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur. Ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Temmuz Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz bölümleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu olacak. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: dilinden.
1: Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda 26 Nisan 2006 tarihinde kaybettiğimiz halk müziği sanatçısı, kaynak kişi ve derlemecisi Ali Ekber Çiçek'in hayatını paylaşıp türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. O yüzyılın nefesiydi. Şaman dualarından Dedem Korkut'a, Gökada'dan Köroğlu'na uzanan büyük bir Türk ozanlık geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisi olarak sanatının edebinden, erkanından ödün vermeden yarım asır boyunca devamlı çaldı ve söyledi. Onun elinde dile gelen bağlaması, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlara uzanan Türk boylarının hem bu büyük coğrafyada boy veren türlü halkların, dinlerin, dillerin harman yeri olduğu, büyük nehirlerin birbirlerine bağlandıkları diyarlarda kültürleri birbirine bağladı. Programımıza sanatçının Erzincan'dan repertuara kazandırdığı bir uzun havayla başlıyoruz. Şu yüce dağları duman kaplamış, yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti burada kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var. Sanatçının sesinden dinliyoruz.

1935 yılında Erzincan'ın Ulalar köyünde dünyaya gelen Ali Ekber Çiçek, babasını 1939 Erzincan depreminde yitirir ve küçük yaşlarda rençberlik yapmaya başlar. Bu arada bağlamayı öğrenen sanatçı, ilkokul öğreniminden sonra maddi imkansızlıklar yüzünden öğrenimini sürdüremez. Fakat ağır yaşam şartlarına rağmen müzikten hiç kopmaz. Barak Ovalarından Çepni Türkmen Ovalarına, Yakutistan'dan Ahmet Yesevi'nin Yesisi'nden Bakü'ye, Tebriz'e, Beydilli aşiretinin yaşadığı Irak Telafer'e, Suriye'ye, Bulgaristan'ın Deli Ormanı'ndan Skandinavya'ya kadar Batı Avrupa'da türkü sevenlerin gönüllerinin sultanıydı Ali Ekber Çiçek. Yolu çok küçükken gurbete düşmüştü. Yetimliği, yalnızlığı, uzaklarda olmayı yaşamanın içine demleye demleye, yedire yedire bir iyice yerleştirmiş, tüm aşklarını, sevdalarını, hüzünlerini, dertlerini türküler söylerken dile getirmişti. Gönlü hep gamlıydı. Hep gerçek bir dost aradı. Gerçekten huzurlu, mutlu olacağı bir yerin keşfindeydi. Haydar haydar derken insanın varoluş serüveni gibi Kerbela'da yaşanan acıları da benzersiz bir şekilde seslendirmesini biliyordu. Bu türküsü Amerika'da müzik okullarında ders olarak okutulmaktadır. Şimdi bu şah eserini kendi sesinden dinleyelim sevgili dinleyenler. 14 bin yıl gezdim pervanelikte. Sıtkı ismim duydum divanelikte. İçtim şarabını,

divanelikle, Sıdkı ismin buldum divanelikle. İçtim şarabını mestanelikle, Bıhların cenninde dara düş oldum. Bıhların cenninde dara düş oldum. Bıhların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dara düş oldum.

0: Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Zerre düş oldum
1: Sanatçı müzik aşkı ağır basınca İstanbul'a göç eder ve halk müziğinin önemli isimleriyle tanışır. Askerden sonra TRT'nin açtığı sınavı kazanarak Muzaffer Sarı Sözen döneminde TRT Ankara Radyosu'na ve Yurttan Sesler Korosu'na girer. 35 yılı aşkın bir sürede 400'den fazla türküyü derleyerek geniş kitlelere ulaştırır. O ince ruhlu, zarif, sanatçı unvanını tam hak eden büyük bir emektardı. Üretken bir insan olmasının ötesinde onu eşsiz kılan sanatından ödün vermeyen, mızrabını kendi bildiği değerler dışında bir yöne çevirmeyen, ekonomik kaygılar gütmeyen, eserleri en iyi şekilde seslendirmekten başka gayreti olmayan yönüydü. İnsanı seven, doğayı seven, yaşamı seven Ali Ekber Çiçek en çok deyişleri, türküleri sevdi. Türküleri hissederek ruhunun içinden binlerce yıllık yakarışların, haykırışların, seslenişlerin rengini onlara katarak söylüyordu. On binlerce insan için onun türkülerini dinlemek, dile getirmeye çalışmak, yaşamın acımasız yönlerine bir tepkinin, hayatı bir anlığına da olsa, gayle almanın, yere perdesiz sitem edebilmenin, Tanrı'ya aracı olmadan seslenebilmenin bir vesilesiydi onun türküleri. Ama aynı zamanda Hataylilerin, Pir Sultan Abdalların, Teslim Abdalların, Derviş Alilerin düşüncelerini nefeslerle, demelerle, duaz imamlarla dile getirmeleri gibi onlarla aynı inancı, aynı duyguyu paylaşmanın da ortak benliğe, kolektif ruha da sahip olmanın da adıydı Ali Ekber Çiçek ismi. Şimdi çok güzel bir türküsünü dinliyoruz kendi sesinden. Kırma gönül şişesini, yapan bulunmaz. Yıkma hakkın binasını, ören bulunmaz.

TRT arşivlerinde 54 kaseti bulunan Ali Ekber Çiçek'in Türkiye'deki bütün türkücüler tarafından derlemeleri söylenmektedir. 2003 yılının başlarında TRT Belgesel Programlar Müdürlüğü tarafından Ali Ekber Çiçek'in hayatını anlatan Cahilden Uzak Dur, Kemale Yakın isimli belgesel çekilmiştir. Bugün dillerden düşmeyen pek çok sanatçının repertuarını almak istediği Haydar Haydar, Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim, Derdim Çoktur Hangisine Yanayım gibi birçok türkü Ali Ekber Çiçek sayesinde halk müziğinin klasikleri arasına girer. Yine klasikler arasındaki El Vurup Yaremi İncitme Tabip ve Yolumuz Gurbete Düştü gibi 400'e yakın türküyü derleyerek 35 yılı aşkın bir sürede geniş kitlelere ulaştırır. Şanı Türkiye'ye kadar yurt dışında da yayılmıştır artık. Derdim Çoktur Hangisine Yanayım derken dost elinden bulunacak çarelere bizi ulaştırır. Bize kılavuzluk da yapar. Şimdi bu türküyü dinleyelim sanatçının sesinden. Derdim Çoktur Hangisine Yanayım. Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresini.

Hayatı 2003 yılında Cahilden Uzak Dur Kemale Yakın adlı belgeselde konu olan Ali Ekber Çiçek, türküyle siyaset yapılmaz diyerek müziği siyaset aracı haline getirenleri eleştirmektedir. Sanatçı hayata gözlerini yummadan verdiği son röportajında, "Ben hiçbir zaman dini de siyaseti de müziğime alet etmedim. Hiçbir insanı ayırmadım. Bize böyle öğretildi, biz böyle bildik," demişti. Çiçek, Türk halk müziğinin bugününü değerlendirirken geçmişte üretilen eserlere saygı gösterilmediğinden yakınırdı. Saz çalış tarzı ve bariton sesiyle karakteristik bir sanatçı ve kimliği ortaya koyan, ustaca seslendirdiği eserlerle bilhassa aşık tarzı deyişler, duaz imamlar, semahlar, cüş havaları, mersiyeler, şaplak havaları, anonim türküler ve özellikle de mayalar başta olmak üzere çeşitli uzun havaların ülke genelinde yayılmasını sağladı. Şimdi güzel bir türküsünü yine sanatının sesinden dinleyelim. Bu hasretlik bize miras mı kaldı? Dini başkasına gelen mi neden? Muhabbetin demir serinde tüter, el sunup gönlümüz sildi.

Sanatında gösterdiği üstün icra tarzı ile pek çok sanatçıyı etkiledi ve seslendirdiği eserler pek çok profesyonel sanatçılar tarafından seslendirildi Ali Ekber Çiçek'in. Kaynak kişi sıfatıyla ulusal kültür sanat hayatına onlarca eser kazandıran Ali Ekber Çiçek, aynı zamanda derleyici sıfatıyla da pek çok eserin diskoteklerde yer almasını sağladı. Dost Katarı'nın Nazlı Kamberi Ali Ekber Çiçek, büyük ozanların şiirleriyle seslendirirken, insanı tek başına da olsa, toplum içinde de olsa, alıp yaşanan maddi dünyanın dışında da erenlerin, alperenlerin, velilerin, gerçeküstü tümüyle insancıl hayatların sürdürüldüğü bir başka mana alemine de götürmeyi başarırdı. Ozanların bilgece sözleri yanında, sular gibi coşkun akan, çağıldayan sesiyle 7 kat gök üzerinde olan paylaşımcı, bölüşümcü, adaletli bir dünyanın da türküsünü söylüyor ve her şeyin insanca olduğu, gül alınıp gül satılan ve nadana minnet edilmeyen bir yaşamın da varlığını hatırlatıyordu gaflette olanları. Ey erenler, akıl fikir eyleyin, dağlara da duman ne güzel olmuş, yaradan Allah'a şükür eyleyin, mümine de iman ne güzel olmuş. Sanatçının sesinden dinliyoruz.

Ali Ekber Çiçek sanat hayatı boyunca Almanya ve Amerika başta olmak üzere yurt dışı ve yurt içinde 84 adet çift yüzlü plak, 24 çift yüzlü plak, 50'yi aşkın 45'lik plak, 2 long play, 35 kaset, 8 CD doldurmuştur. Amerika, Kanada ve Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Yunanistan başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde ve ayrıca Türkiye'nin hemen her şehrinde konserler vermiştir. Onlarca kez ulusal ve uluslararası radyo ve televizyon programlarına davet edilmiş, Amerika ve Kanada'da Texas, Kolombiya, Michigan, Wisconsin ve Toronto üniversitelerinde ve Türkiye genelindeki çeşitli üniversiteler bünyesinde akademik düzeyde verdiği konserlerle bilim sanat camiasının da büyük saygınlığını kazanarak defalarca ödüllendirilmiştir. Türk halk müziğine birçok unutulmaz türkü armağan eden bağlama sanatçısı ve derlemecisi Ali Ekber Çiçek, kendisi gibi sanatçı bir kişiyle evlenmiştir, Cemile Cevher Çiçek. Sanatçı yakalandığı pankreas kanserinden kurtulamayarak 2006 yılında 71 yaşında hayata veda eder. Kabri Balıkesir'in Edremit ilçesinin Tahta Kuşlar Köyü'ndedir. Meteorolojinin Sesi Radyosu olarak sanatçıyı saygı ve rahmetle anıyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün 26 Nisan 2006 tarihinde kaybettiğimiz halk müziği sanatçısı, kaynak kişi ve derlemecisi Ali Ekber Çiçek'in hayatını paylaşıp türkülerinden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi yine sanatçının kendi sesinden dinleyeceğimiz Erzincan'dan repertuara kazandırdığı bir türküyle noktalıyoruz. Gönül gel seninle muhabbet edelim, araya kimseyi alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı gönül. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-30, Bilecik 15-25, Bursa 15-27, Çanakkale 18-31, Edirne 15-31 derece. İstanbul 17-26, Kırklareli 15-29, Yalova 18-26, Sakarya 17-29, Kocaeli ve Tekirdağ 17-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-25, Aydın 18-35, Denizli 18-31, Kütahya 12-23 derece. İzmir 20-33, Manisa 18-32, Muğla 15-32, Uşak 11-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Mersin hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.